0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkes ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gülek, FETÖ'nün paravan şirketler, finansalları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gülek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekik

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın başında TRT Name stüdyolarından sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz sizleri. TRT Name dostları. Sabahın namesinde günü en sevilen şarkılarla başlatıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bizler programı hazırlayan Gaye Görkem Özçelik, teknik yönetimde İhsan Bulut ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. İlk olarak sizler için seçtiğimiz şarkılarla birlikte karayollarıyla hava durumuna yer vereceğiz. Sonrasında sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı. TRT Name'den canlı olarak dinlediğiniz Sabahın Namesi programına 0552 040 6644 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir, isteklerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta TRT Name'nin resmi sayfasından da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi programımızın ilk şarkısıyla başlıyoruz efendim. Bestesi Mustafa Erses'e, güftesi Nadide Buluç'a ait Nihavend makamındaki şarkıyla Umut Akyürek sizlerle. Felek beni kula iledi, yaktı yıktı kül eyledi.

Bestesi Osman Babuşçu'ya, güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Nihavend şarkıyı Yahya Geylan söyledi. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. Saatimiz 7.17, sabahın namesi Nazlı Kanaat'in söyleyeceği Nihavend eserle devam ediyor. Şarkının bestesi Emin Ongan'a ait. Sen benim gönlümde açan son güldün.

sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.

tatmadı, zevk almadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Tatmadım.

gözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Taşa geçer kendime geçme sözüm. Ben yalnızım, ben

Ümit Köroğlu sizlerleydi. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Hikmet Münir İlcioğlu'na ait Nihavend eserle Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar. Saatimiz 7.26, sabahın namesi Şeniz Güneş'in söyleyeceği Hicaz şarkıyla devam ediyor. Eserin bestesi ve güftesi İsa Coşkuner'e ait. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.

Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, küftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Nihavend şarkıyı Filiz Şatıroğlu söyledi. Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı. Saatimiz 7.34 sevgili dinleyiciler. Şimdi TRT Name'de sabahın namesinde sırayı bestesi ve güftesi Özgen Gürbüz'e ait Nihavend şarkıyla Meliha Yazıcı alıyor. Kömür gözün aklımı aldı, aklımı balam.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: TRT İstanbul Radyosu'nca hazırladığımız Sabahın Namesi devam ediyor değerli TRT Name dostları, sevgili dinleyicilerimiz. İstekleriniz için bizlere Facebook'taki TRT Name'nin resmi sayfasından ya da 0552 040 6644 tekrar ediyorum. Bilenler biliyor ama yine tekrarlamakta fayda var. 0552 040 6644 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşmanız mümkün. İsteklerinizi, görüşlerinizi, dileklerinizi bekliyoruz efendim. İşte günün ilk istek şarkısını isteyen dinleyicilerimiz, ortak olan dinleyicilerimiz şöyle. Merhabalar demiş, ben İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan. Lemi Atlı'nın Andıkça Geçen Günleri Hasretle Derinden adlı Sultani Yegah bestesini armağan ederseniz çok sevinirim demiş. Ekibi selamlamış, teşekkür ediyorum, güzel bir gün diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz.

Kesir'i ortak olmak istemiş. TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Recep Kalkan da Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Aziz Ceviz Biricik Bozüyük'ten selamlamış. Sıradaki esere ortak olmak istemiş. Eşine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz Aziz Ceviz'e. Zeki Günde Burdur Esenevler'den kadim dinleyicilerimizden selamlamış. Sıradaki esere ortak olmuş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz aileme ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Evet sevgili dinleyicilerimiz bestesi Lemi Atlı'ya ait şarkıyı Aylin Şengün Taşçı'dan dinliyoruz. Sultaniyegah makamında eser. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Bir selam göndersen seher yeriyle Hüzzam şarkıyı Cengiz Han Sönmez söyledi. Kasım İnaltekin eseriydi. Bu şarkı isteyen dinleyicimiz ise Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşekteş, Köşektaş Köyü'nden günaydın selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve bu şarkıyı istemiş. Şarkıyı da eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşine ve torunlarına, aile üyelerine armağan ediyor. Armağan etti. Biz de severek armağan ettik Durmuş Altuntaş ve ailesine. Çeşme'den Doğan Çizmeci aramıza katılmış. Her sabah olduğu gibi radyomu açtım. Nameler gönlüme huzur veriyor demiş. Fakat içimde bir eksiklik var demiş.

yakın zamanda ebediyete uğurladığımız amcası Refik Bilgen'i rahmetle anıyor. Biz de sabırlar diliyoruz. Rahmetle, Allah rahmet eylesin diyoruz. Onun hatırasına bir eser armağan etmek istiyorum demişti ve biz de armağan ettik. Ve bu şarkıyı aynı zamanda eşine ve çocuklarına, torunlarına, aile üyelerine de armağan etti. Çeşmeden Doğan Çizmeci. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış, esere ortak olmuş. Mithat Kaykı da günaydınlar demiş, Edirne Uzunköprü'den selamlamış ve bu şarkıya ortak olmuş. Eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nihir'e de armağan etti. Saatimiz 7.50 sevgili dinleyiciler. Şimdi çok güzel bir şarkı var sırada. Bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz de var. Bakıyorum şimdi. Sevgili Gaye Görkem Bülbül tabii verecektir ekrana, sağ olsun. Hüseyin'i makamında bir şarkı var sırada. Zeki Müren şarkısı. Rüzgarlara Kapılmış Kuru Yaprak Misali adlı eseri isteyen dinleyicimiz var. Hürmet Özdemir günaydın demiş, Karabük'ten selamlamış, sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Rüzgarlara Kapılmış Kuru Yaprak Misali şarkıyı, adı şarkıyı rica ediyorum. İyi yayınlar dilekleri için de teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlamış, kadim dinleyicilerimizden. Bu şarkıya ortak olup eşine, oğluna ve torununa armağan ediyor. Kolaylıklar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Bir diğer kadim dinleyicimiz Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı eşine armağan ediyor. Erdoğan Oktay da bizi sabahlayan, aramıza selamlayan ve aramıza katılan, hayırlı sabahlar dinleyen, dileklerini ileten dinleyicimiz Ceyhan'dan selamlamış ve ortak olmuş sıradaki esere, armağan olsun diyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Melda Kuyucu Kılıç söylüyor, Rüzgarlara Kapılmış Kuru Yaprak Misali.

Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Enis Behiç Koryürek'e ait rast eseri İnci Yaman ve Serhat Sarpel ikilisinden dinledik.

selamlamış dinleyicimiz. Bakıyorum yine sayfaya. Hayırlı haftalar diliyorum demiş. Ve bu şarkıyı istemiş. Armağan olsun. Gülden İbiş İmamoğlu. Günaydın, iyi yayınlar Denizli'den. Sevgiler demiş, selamlamış. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli'den selam olsun. Hayırlı yayınlar demiş. Onlara da armağan olsun. Hadice Biçer, Konya'dan selamlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Kübra Kulaksız da Ankara'dan aramıza katılmış. Günaydın demiş. Yayın ekibini selamlamış. Ve sıradaki esere ortak olmak istemiş. Armağan olsun. Yakınlarına armağan etmiş Kübra Kulaksız. Mutlulukları daim olsun diyelim. Armağan olsun sevgili dinleyiciler. Şimdi hüzzam bir şarkı var sırada. Serdar Kaşıkçılar'dan dinleyeceğiz. Eserin güftesi Rahmi Duman'a, bestesi Şerif İçli'ye ait. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Nedret Ünlü, Sapanca'dan aramıza katılmış. Günaydın demiş TRTname ailesine ve Türkiye'ye güzel, huzur dolu bir hafta olsun demiş. Çok sevdiğim bir hüzzam şarkıyı rica ediyorum demiş. Bakıyorum. Türlü derde ben deva buldum elimle çok zaman adlı eseri istiyorum demiş. Nedret Ünlü ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Başka ortak olan dinleyicimiz var mı bakıyorum sayfada. Herhalde bütün TRTname dostlarına da

Eşimi İlkay Uçman için istiyorum demiş. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin şarkısını armağan eder misiniz demiş. Severek armağan ettik. Ayla Seyhan, günaydınlar, Japonya'dan bizi dinliyormuş. Selam olsun. Kocaman sevgiler Türkiye demiş. Özlem var içimde demiş. Samsun'a, çocuklarıma, dostlarıma selam olsun. Sıradaki esere talibim demiş. Biz de armağan ettik. Ve selam olsun diyoruz. Bir de Bayram Gökçen. Fethiye'den sevgiler demiş. Ona da armağan olsun. İmran Ertu kadim dinleyicilerimizden yine. Ankara'dan sevgi selamlarla aramıza katılmış. Herkese günaydın. Sıradaki şarkıya talibim demiş. Kardeşime, dostlarıma armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Biz de armağan ettik. Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 8'i 7 dakika geçiyor. Sabahın namesi devam ediyor. Çok güzel bir eserle. Şimdi uşak bir şarkı var sırada. Eserin bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Ali Rıza Sağman'a ait. Tülay Canik söyleyecek. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Hasip Uygun, güzel bir hafta olsun demiş. Manisa Salihli'den aramıza katılmış. Günaydınlar, selamlar, sevgiler demiş. Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm. Coştum şakıyıp aşk okuyan bülbüle döndüm. Adlı eseri rica ediyorum demiş. Ve bu eseri TRT Nami dinleyicilerine, yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilekleri için ayrıca. Armağan olsun diyoruz. Evet, Tülay Canik söylüyor.

Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Nihavend eseri Yesari Asım Arsoy şarkısını Asuman Aslım söyledi. Bu şarkıyı isteyen ortak olan dinleyicilerimize şöyle, Erdal Uçvan Ankara'dan selamlamış.

Dertleri zevk edindim, ben de neşe ne yarar? Bu şarkı isteyen ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyleydi. Meral Özen, Uşak'tan günaydın, hayırlı sabahlar. Yeni gün, yeni hafta, sağlık, huzur, güzellikler getirsin demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Dertleri zevk edindim, ben de neşe ne yarar? Adlı eseri istiyorum demiş. Eşine, Erol Bey'e, kendisine de armağan etmiş. Armağan olsun yayın ekibine ve TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyor. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. İhsan Demircioğlu, günaydın TRT Nami ekibi demiş. Gününüz aydın olsun. Ve sıradaki şarkıya ortak olmuş, armağan olsun. Salim Uğuz da Uşak Manas Kızılhisar köyünden selamlamış, ona da armağan olsun. İbrahim Kaçar Eskişehir'den merhaba demiş. Erdoğan Oktay da günaydın, hayırlı sabahlar, Ceyhan'dan selamlamış. Sıradaki esere ortak olmak istemiş, yakınlarına armağan ediyordu. Biz de İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Name'de Sabahın Namesi programından armağan olsun dedik Erdoğan Oktay'a ve tüm TRT Name dostlarına. Saatimiz 8.18 sevgili dinleyiciler. Şimdi Nusret Yılmaz'ın söyleyeceği çok güzel bir şarkı var. Eser'in bestesi Hasan Esen'e, güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise bakıyorum Şevki Şahinoğlu, Isparta'dan selamlamış. Son perdemiz de bitti artık, ayrılık anı, şimdi susma zamanı. Yani diğer adıyla Boş Ver şarkısını dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Ve yayın ekibine de teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ediyoruz dinlemek için bizi tercih ettiklerinden dolayı. Sizlere iyi ki varsınız ki bizler bu yayını yapabiliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Armağan olsun. Piraye Özgün, yeni günde tüm yolların sevgi, huzura, umuda çıkması dileğiyle demiş. Mümkünse evet, boş ver şarkısını Piraye Özgün de istemiş. Ona da armağan olsun ve sevdiklerine, Piraye Özgün'e armağan olsun diyoruz. Evet, şimdi bakıyorum Nusret Yılmaz söylüyor, Boş Ver.

Bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Kürdileyici Asker şarkıyı Necmettin Yıldırım söyledi.

yol durumu. TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Aydın Denizli Otoyolu arasında Denizli istikametinde yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 22 Temmuz tarihine kadar söz konusu olan kesim güvenlik tedbirleri kapsamında tamamen araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı Denizli istikametinde 2 şerit, Aydın istikameti tek şerit gidiş geliş olacak şekilde sağlanmaktadır. Niğde Pozantı Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı 1-2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya Ereğli yönüne servis yolundan Niğde Pozantı istikameti 1 numaralı şeritten sağlanmaktadır. Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri arasında yüksek standartlı demiryolu yapım işi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle yol iki yönlü trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan iki yönlü gidiş geliş olarak kontrollü sağlanmaktadır. Gaziantep-Nizip-Biricik devlet yolunda mezarlık kavşağı, otoyol bağlantı kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü olarak sağlanmaktadır. Afyonkarahisar il sınırı Konya devlet yolunun 12-15. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde

0: suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19. Kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Yol durumu.
0: Yol durumunun ayrıntılarını paylaştıktan sonra TRT Asam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi bestesi ve güftesi Zeki Ait Tuncay'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyla devam edecek. Nesrin Körükçü gelecek mikrofona. Bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz, ortak olan dinleyicilerimiz ise bakalım kimler? Adnan Yıldız yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Sağlık ve mutlulukla geçecek güzel bir hafta olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Her Şeyi Unutup Yeniden adlı eseri yayın ekibine ve Türk Sanat Müziği'ne gönül veren herkese armağan ediyorum demiş. Ömrünüz mutluluklarla ve sağlıkla upuzun olsun demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Adnan Yıldız ve sevdiklerine armağan olsun. Bakalım başka ortak olan dinleyicimiz var mı? Şu anda TRT Name dinleyicilerine de, şu anda radyosu başında bizi dinleyenlere de armağan edelim. Evet, Nesrin Körükçü geliyor mikrofona. Her şeyi unutup yeniden sevmene ihtimal yok mu?

Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı

0: normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Bursa 32 derece, Çanakkale 33 derece, İstanbul ve Kırklareli 30 derece. Ege bölgesi, Denizli ve Muğla 37 derece, İzmir 34 derece, Manisa 36 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 35 derece, Antalya 30 derece, Burdur 36 derece, Hatay 31 derece. İç Anadolu, Ankara ve Çankırı 34 derece, Eskişehir 30 derece, Konya 35 derece. Batı Karadeniz, Bolu 28 derece, Düzce 29 derece, Kastamonu 32 derece, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 34 derece, Rize 27 derece, Trabzon 26 derece, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 32 derece, Kars 28 derece, Malatya 36 derece, Van 30 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 42 derece, Mardin 37 derece, Siirt 40 derece ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Hava durumu.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatimiz 8.35 değerli TRT Name dostları. Sabahın Namesi şimdi çok güzel bir hüzzam şarkıyla devam edecek. Ayşe Taş gelecek mikrofona. Eserin bestesi Alişen Ozan'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimize bakalım. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş selamlamış. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Mümkünse beni bırakıp burada gitme. Güzeller Güzeli adlı şarkı istiyorum demiş. Mutlu olun, sevgiyle kalın demiş. Armağan olsun Ceyhan Bölükbaş ve sevdiklerine diyoruz. Şükrü Özdamar da bizim kadim dinleyicilerimizden, Nida Bor'dan aramıza katılmış, yalnız bırakmamış. Mutlu ve huzurlu bir gün olsun demiş. Bir hüzzam şarkı istiyorum demiş ve annesine ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Şükrü Özdamar ve sevdiklerine, annesine armağan olsun diyoruz TRT Name dostlarına. Evet, Ayşe Taş söylüyor sevgili dinleyiciler. Beni burada bırakıp gitme güzeller güzeli. Armağan olsun.

Bestesi Yalçın Turay'a, güftesi Oktay Rıfat'a ait. Hüseyin'in Şarkı'yı Faruk Salgar yorumuyla dinledik. Onun o güzel yorumuyla, sesiyle sevgili dinleyiciler. Bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz ise şöyleydi ortak olan. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın aramıza katılmış. Mutlu haftalar diliyorum.

Hüseyin'i eseri istemişti. Bu şarkıyı da Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği korolarına ve koro arkadaşlarına armağan etmişti. Armağan olsun. Biz de çalışmalarında kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Bakıyorum, Zonguldak'tan Zeki Başoğlu aramıza katılmış. Zeki Başoğlu da esere ortak olmuş. Armağan olsun Zeki Başoğlu ve sevdiklerine. Saatimiz 8.44 sevgili dinleyiciler. Şimdi çok güzel bir şarkı var sırada. Kürdüğü Yiğici Asker eser. Eserin bestesi Çinuçen Tanrı Korur'a, güftesi Cenap Şehavettin'e ait. Necla Özmen söyleyecek sevgili dinleyiciler. Eseri isteyen dinleyicimiz ise Gülten Duran Mersin'den aramıza katılmış. Mutlu sabahlar demiş, güzel bir gün diliyorum demiş. Gönül dolusu sevgiler, teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Kalbim Seni Bir Yaz Kuşu Dinler Gibi Dinler adlı eseri rica ediyorum demiş. Eseri de arkadaşı Ayşe Nasif'a armağan ediyor ve yayın ekibini selamlamış. Gülten Duran ve sevdiklerine armağan olsun. Necla Özmen söylüyor. Kalbim Seni Bir Yaz Kuşu Dinler Gibi Dinler.

Yusuf Nalkesen şarkısıydı. Hüzzam makamında Celal Altınbaş söyledi. Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de. Bu şarkı isteyen dinleyicimiz ise Altınordu'dan Ekrem Mert aramıza katılmış. Sağlığımız huzur içinde geçmesini diliyorum. Güzel bir hafta olsun demiş. Özellikle bu şarkı istemişti. Armağan olsun. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle: Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten aramıza katılmış ve şarkıya ortak olmuştu. Bakıyorum, Gaziantep'teki dostlarına, yakınlarına armağan etmişti. Güzel bir gün dilekleri için teşekkür ediyoruz. Şahap Ünal da Uşak Eşme'den aramıza katılmış, torununa armağan etti. Enis Türk de İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın demiş ve esere ortak olmuştu, ailesine, aile üyelerine armağan etmişti, yayın ekibine de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz. Saatimiz 8.53 sevgili dinleyiciler, şimdi bakıyoruz mikrofona kim gelecek. Yaşar Özel gelecek mikrofona Sözinak bir eserle. Eserin bestesi Gavsi Baykara'ya ait.

Orhan Şencan, günaydın Nami dostları demiş. Yayın ekibini selamlamış. Antalya'dan merhaba demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Sağlıklı mutlu bir hafta olsun demiş. Sizlerden Dokunma Kalbime Çok İncedir Kırılır adlı şarkıyı rica ediyorum demiş. Armağan olsun Orhan Şencan ve sevdiklerine. Yaşar Özel'den dinliyoruz. Dokunma kalbime çok incedir kırılır.

Neşe Öztaş söyledi, Acem Kürdi eseri. Eserin güftesi Hikmet Şinasi Önal'a, bestesi Avni Anal'a aitti. Bir başka Eda, başka bir arzuyla geldin. Bu eseri isteyen dinleyicimiz, ortak olan dinleyicilerimizse bakalım. Salih Kurt Manisa'dan günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki esere ortak olmak istemişti. Armağan olsun Salih Kurt ve sevdiklerine. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan günaydın demiş. Bir başka Eda, başka bir arzuyla geldin adı eseri istiyorum demişti, armağan ettik. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Gürsel Kuzu ve sevdiklerine, armağan olsun diyoruz tekrar. Şimdi Seçil Heper gelecek mikrofona sevgili dinleyiciler. Hüzzam bir eserle Yusuf Nalkesen şarkısını söyleyecek. Seniha Cengiz Han, Samsun'dan günaydın, mutlu sabahlar. İçimde kim vardır bir bilebilsen adlı eseri rica ediyorum demiş. Eşine, oğullarına ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına armağan ediyor. TRT Name dinleyicilerine de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. Armağan olsun Seniha Cengiz Han ve sevdiklerine. Evet, Yusuf Nalkesen şarkısı dedik. Hüzzam şarkı, Seçil Heper söylüyor. İçimde kim vardır bir bile bilsen.

Dalında solarken akşamın gülü, ufuktan çözülmüş güneşin tülü. Bestesi Arif Sami Toker'e ait Uşak eseri Güldehen Marmara'dan dinledik. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı. Günaydın demiş. Bu şarkıyı özellikle istemiş, armağan olsun. TRT Name dinleyicilerine, Sabahın Namesi ekibine armağan etmişti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Güzel bir hafta diliyoruz. Şimdi nihavend bir şarkı var sırada. Eserin bestesi Zeki Müren'e ait, Serap Kuzey söyleyecek. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise İbrahim Özdemir Bolvedin'den selamlamış.

Günümüz aydın olsun demiş. İyi bir hafta olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Bülbül aşıkmış güle. Gül naz eder bülbüle adlı eseri armağan eder misiniz demiş. Kendime programı hazırlayan ekibe ve TRTname dinleyicilerine armağan olsun demiş. Evet. Serap Kuzey söylüyor. Bülbül aşıkmış güle. Gül naz eder bülbüle.

Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait Nihavend şarkıyı Esma Başbuğ'dan dinledik. Hatırla ey gönüllü, hoş geçen demi. Bu şarkıyı özellikle Müjgan Yerce istemişti. Mutlu sabahlar demiş. Armağan olsun Müjgan Yerce ve sevdiklerine. Burdur'dan Nuri Acar iyi haftalar, iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Günaydın demiş. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Esma Başbuğ'un söylediği şarkı. Evet sevgili dinleyiciler, bakıyorum başka Gülsefa Canbolat'ta Erdek'ten.

merhaba demişti. Ona da armağan olsun. Az önce Esma Bülbül Başbuğ'un söylediği şarkı. Saatimiz 9'u 20 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sırayı programımızda Nazan Sıvacı alıyor. Uşak bir eserle. Eserin bestesi Semahat Özden Sesi Güftesi Hüseyin Yurdabak'a ait. Ahmet Dereli istemiş. Kütahya Tavşanlı'dan aramıza katılmış. Günaydın demiş. Her mevsim içimden gelir geçersin adlı eseri rica ediyorum demiş. Hemşehrilerine ve TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyor. Nazan Sıvacı geliyor mikrofona. Uşak eserle. Her mevsim içimden gelir geçersin.

Nihavend şarkıydı. Eserin bestesi Halil Aksoy'a, güftesi Ayten Baykal'a aitti. Zeynur Demirbilek sizlerleydi. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan. Bu şarkı isteyen dinleyicimiz ise Ankara Küçükesat'tan günaydın demiş. Oğuz Onur aramıza katılmış. Yayın ekibini selamlamış. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan adlı eseri rica ediyorum demiş. Yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. Aynı zamanda Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı koro arkadaşlarına armağan ediyor ve sevdiklerine. Yine Burdur'dan Nuri Acar aramıza katılmış. İyi haftalar, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Ona da armağan olsun. Nuri Acar ve sevdiklerine Zeynur Demirbileğin seslendirdiği şarkı. Yalova'dan Necmi Kocaoğlu, o da ortak olmuş ve yakınlarına armağan etmişti TRT Name dinleyicilerine. Şimdi Kürdi bir şarkı var sırada. Mediha Şen Sancakoğlu'dan dinleyeceğiz. Eserin bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi Sevim Yüce Alp'e ait Kürdi şarkı. Bu şarkı isteyen dinleyicimiz ise Mustafa Kına Sabahın Namesi ekibini selamlamış. Kayseri'den aramıza katılmış. Her sabah olduğu gibi mesai arkadaşlarımla dinliyoruz sizleri demiş. Dudaklarımda Arzu, Kollarında Yalnız Ben adlı şarkıyı rica ediyorum demiş. Hatice Öztürk, Mustafa Akbuğa, Elif Günay, Gülhan Demir ve Harun Oğuz ve radyosu başında dinleyen TRT Name dinleyicilerine armağan olsun demiş. Mustafa Kına ve sevdiklerine armağan olsun. Mediha Şen Sancakoğlu söylüyor Kürdi şarkı. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim.

ben olayım sevgili. Sana aşık yalnız ben olayım sevgili. Sana aşık yalnız ben olayım sevgili.

Bu akşam gün batarken gel. Uşak eseri Müzeyyen Senar'ın o eşsiz sesi ve yorumuyla sizlere sunduk efendim. Eserin bestesi Kemani Tatyos efendi.

Hatay Antakya'dan aramıza katılmış. Günaydın. En güzel sabahlar sizlerle olsun demiş. Dün Onurum'un doğum günüydü demiş Abdus Bakır. Biz de nice yıllara sevdikleriyle nice yaşlara diyoruz. Oğlu Onur, iyi yıllar diliyorum demiş. Müzeyyen Sener'den bir şarkı istiyorum demişti ki armağan ettik az önce. Şarkıyı da eşi ve oğullarına armağan etmişti. TRTname dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Abdus Bakır ve sevdiklerine armağan olsun. Yine Adem Civelek Sivas'tan aramıza katılmış, iyi yayınlar dilekleriyle şarkıya ortak olmuştu. Akrabalarıma, yeğenlerime ve şu anda Ankara'ya gitmekte olan, yolda olan kardeşim İlyas Civelek'e armağanım olsun demiş. Armağan olsun, iyi yolculuklar diliyoruz. Hasan Cengiz de TRTname dinleyicilerini selamlamış. Ona da armağan olsun. Fahri Özdemir de Osmaniye'den selamlamış. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ve o görevli arkadaşlara, polis arkadaşlara armağanım olsun demiş. Ahmet Uzağ da bir diğer kadim dinleyicimiz, İzmir Buca'dan selamlamış. Ona da ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Saatimiz 9.37, programımızın da sonuna yaklaşmaktayız. Şimdi Hicaz bir şarkı var sırada. Hamiyet Turan söyleyecek. Eserin bestesi Saadet İdrisoğlu'na, güftesi Müberra Kevser Değer'e ait Hicaz şarkı dedik. Günaydın demiş Müberra Değer. Bakıyorum iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Hamiyet Turan'dan Elveda Gençliğim, Elveda Sana isimli şarkıyı rica ediyorum demiş. Sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Armağan olsun. Evet, Hamiyet Turan söylüyor. Elveda Gençliğim, Elveda Sana.

Funda Paçacı söyledi, Uşak eseri, Beni Ellere Atma. Eserin bestesi ve güftesi Zübeyde Yalın Öktem'e aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Gülcan Donat, aydınlık güzel bir gün dileğiyle Zübeyde Yalın Öktem'den bu şarkıyı istemişti. Beni Ellere Atma şarkısını istemişti ve özellikle Funda Paçacı yorumuyla istemişti. Armağan olsun. Osman Soygü'den, Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki esere ortak olmuş. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan eşine armağan etti. Sabaç Üzat'a İzmir'den günaydın, mutlu, sağlıklı bir hafta olsun demiş. Ona da armağan olsun. İsmet Köklü, Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Ve o da ortak olmuştu aynı esere. Yayın ekibine, Vedat Karahassan'a ve ailesine armağan olsun demişti. İyi yayınlar dilekleri için İsmet Köklü'ye de teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Necmettin Yıldırım var sevgili dinleyiciler. Necmettin Yıldırım Kürdi bir eserle sizlerle olacak. Bu eserin bestesi Müberra Kevser Diyarı, güftesi Fikret Dündar'a ait. İlke Hilal Şensöz istemiş. Günaydın demiş Necmettin Yıldırım'dan. Mavi Deniz Gözlerin adlı eseri rica ediyorum demiş. İyi yayınlar direktörü için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun İlke Hilal Şensöz ve sevdiklerine. Necmettin Yıldırım söylüyor, Mavi Deniz Gözlerin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mehsem Özşimşir söyledi Hicaz eseri. Başka mevsim aramam, baharımsın, yazımsın. Eserin bestesi Mediha Şensancakoğlu'na ve güftesi de yine Mediha Şensancakoğlu'na aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Reyhan Baş Samsun'dan aramıza katılmıştı. Ve sevdiklerine armağan etti. Eşi Haldun Bey'e, ablasına ve aile üyelerine. Gülşehir Nevşehir'den Nisan Özdoğan, ona da armağan olsun. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten bizi selamlayan bir diğer kadim dinleyicimiz, ona ve sevdiklerine de armağan olsun, ortak olmak istemişti. Veda vakti değerli TRT Rame dostları, sevgili dinleyicilerimiz, sizlere çok güzel bir Samime Sanay'ın söyleyeceği şarkıyla veda edeceğiz. Eserin bestesi Cavit Ersoy'a, güftesi Hasan Karakuş'a ait. Osman Giyin istemiş. Özellikle Cavit Ersoy hocamızdan bir haber gelmedi adlı eseri rica ediyorum demiş. Armağan olsun Osman Giyin ve sevdiklerine, TRT Rame dostlarına. Evet, Samime Sanay söylüyor. Bugün de bir haber gelmedi senden. Hoşça kalın, esen kalın. TRT Rame'de kalın efendim. Programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. İhsan Bulut sesimizi ulaştırdı. Kumanda masada teknik yönetmeniz ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Güzel bir gün, başarılı, hoş, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zavtar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severler.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAMI İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Yepyeni bir günü şarkılarla anlamlandıracağımız, ortak duygularda buluşacağımız, sevinci, neşeyi, coşkuyu, umudu, yeri geldiğinde hüznü, hayal kırıklıklarını beraberce paylaşacağımız harika bir yayına sizlerle birlikteyiz. Bugün de en özel eserlerle sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün nostaljik yayınımıza Rast makamında şarkılarla başlıyoruz. Sözlerini Memduha Olgun'un kaleme aldığı bir İrfan Özbakır bestesinde Zeki Müren'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 tarihli Pırlanta isimli albümünde yer bulan kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane, sen yoksun ya yanımda, bu alemden bana ne?

Kuş dili bilmez idim, şakıdım, bülbül oldum. Rast makamındaki sevilen türküde Metin Everest bizlerle birlikteydi. Evet, yine rast makamında bir şarkı var sırada. Selahattin İnal'ın güftesi Yusuf Nalkesen'e ait şarkısını dinleyeceğiz. Uzun zamandır televizyon ekranlarında görmesek de gerek Türkiye'de gerek yurt dışında aktif sanat çalışmalarına devam eden sevgili Yıldırım Bekçi seslendirecek bu şarkıyı. Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile.

Efendim, kalbimize her giren baharı, tazeliği getirir mi? Şüpheli. Ancak biz her şeye rağmen sevmeye, temiz duygularla, saf duygularla sevmeye devam edelim. Evet, şimdi zaman tünelinde 1997 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu bir İrfan Özbakır şarkısını dinliyoruz. Rast makamındaki eserin sözleri ise Mehmet Erbulan'a ait. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Beste ve güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait rast şarkıyı Zeki Eroğlu bizler için seslendirdi.

Beste ve güftesi Neveser Kökteş'e ait Mahur makamındaki şarkıyı güncel bir düzenlemeyle 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem albümünde seslendirmiş olan Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Biliyorsunuz programımızda bu sevilen şarkıları zaman zaman orijinal halleriyle 70'li 60'lı yıllarda seslendirilmiş versiyonlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman ise güncel düzenlemelerle paylaşıyoruz efendim. Geçmişi bugünle buluşturuyoruz. Şimdi yine 1993 yılına uzanalım, zaman tünelinde biraz geriye doğru gidelim ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıbağır isimli albümünde seslendirdiği bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak verelim. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, ah Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, sevenle oyun olmaz. Evet efendim, Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Rast şarkısını dinledik. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı seslendirdi. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın albümünden bir paylaşımdı bu şarkıda. Yine Rast makamında bir şarkı var sırada. Zaman yolculuğumuz Sevim Tuna'yla devam ediyor. Bir Cevat Ultanır bestesi. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın. Yani bir diğer adıyla Bağdat Yolu sizlerle.

İlk olarak 1968 yılında bir 45'lik plağın bir tarafında yayınlanan bu sevilen Suat Sayın şarkısını Nesin Sipahi'nin 1996 yılında seslendirmiş olduğu kaydıyla sizlerle paylaştık. Evet efendim, bu güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın son bölümlerine yaklaşıyoruz. Şimdi ise Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Avni Anıl bestesi Güfte Fethi Dinçer'e ait ve değerli sanatçı Medi Haşen Sancakoğlu seslendirecek. Kaderimde hep güzeli aradım.

Bergüstükmen Akın Özkan'ın Nihavend eseriyle bize seslendi. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik. Açık kumral saçlarıyla, koyu siyah gözleriyle sevgilimdi, her şeyimdi. Unutmadım, unutamam. Bu güzel şarkının ardından Nihavend makamındaki şarkılarda şimdi bir Necdet Varol bestesine kulak vereceğiz. Ve Türk musikimizin duayen sanatçısı 1966 yılından bu yana o güzel sesiyle şarkılarıyla Türk müziğine bir ömür vakfeden sevgili Tülay Canik bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Bir umut, bir ışık, bir tutam neşesin. Neredesin sevdiğim, sevdiğim neredesin?

Samime Sanay'ın 1993 tarihinde yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden Bir Gün Doğdu Duran şarkısı dinledik. Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısın. Nihavet makamındaki bu şarkı Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Sevgili TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir Amir Ateş bestesini dinliyoruz beraberce. Bu unutulmaz eserin güftesi ise Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen babağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın.

Güftesi Muhammed Yılman'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı Erol Bingöl imzalıydı. Ve sanatçının ilk olarak 1990 yılında yayınlanan Beni Sevmeni İstiyorum isimli albümünde seslendirmiş olduğu şarkıyı bu haliyle güncel bir düzenlemeyle dinledik. Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyor. Güftesi Rüştü Şarda imzalı bir Selahattin Erköse bestesi var sırada. Nazlı Kanaat'in TRT Solo albümler serisinde 2011 yılında seslendirmiş olduğu çok sevilen bir şarkı bizlerle. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrümün ilk baharı. Efendim, hazin sonları bize anlatan bir şarkı ama diliyoruz tüm seven kalpler ruh eşleriyle karşılaşsın, sevdiği kalplerle birleşsin. Evet, bir Taner Şener bestesi dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Gönül Gündüz seslendirdi. Yayınımız devam ediyor. Pelin Uyanıker konuğumuz olacak şimdi de. Kutlu Payaslı'nın güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bize seslenecek. Sen Nisan'sın daha, ben sarı Eylül. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül.

Adım adım ümit verdiğim yollar gönül isterdi ki böyle bitmesin. Meral Şengüler yine bir Kutup Ayası şarkısıyla bizlere seslendi. Moğer Kürdi eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Evet, birlikteliğimizin bu dakikalarında 1988 yılına uzanacağız ve Ahmet Özsan'ın Gel isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğul şarkısı dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkının güftesi ise Yalçın Benlican imzalı. Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu? Sevenin sözünde sitem var diye nazını çekmeden küsmek olur mu?

Yıldırım Gürses'in 2004 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünden sanatçının beste ve güftesi kendisine ait şarkıyı dinledik. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi Nihavend şarkılarla devam edeceğiz ve zaman şeridinde şimdi 1992 yılında bir mola vereceğiz. Zeki Müren'in Sorma isimli albümünden bir Selahattin İnal bestesi dinleyeceğiz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlüm

Bu fal böyle çıkmaz. Vallahi yalan. Beste ve güftesi Rıdvan Tandoğan'a ait Nihavend makamındaki eseri Yıldırım Bekçi'den dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi yine çok sevilen bir şarkıya kulak vereceğiz. Türk müziğine sayısız eser armağan etmiş çok kıymetli bir bestekar Avni Anıl şarkısı. Bu vesileyle Avni Anıl'ı da bir kez daha analım, zira kendisiyle çok kısa bir süre de olsa henüz küçük yaşlarda beraberce tanışma, aynı sahnede şarkılar söyleme şansına erişmiştim. Ne mutlu ki Türk müziğini daha henüz o yaşlarda çok değerli bestekarlar, çok kıymetli sanatçılar sayesinde tanıdım. Avni Anıl Hoca da onlardan biriydi. Evet, Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısını yine çok değerli bir sesten dinliyoruz. Nesin Sipahi bizlerle. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Ayşegül Durukan bizlerle birlikteydi. Sanatçının Gitti de Gelmeyi Verdi isimli albümünden Güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık'a ait çok sevilen bir şarkıyı dinledik. Gülmek yaraşır sana, gönlünde açsın güller. Gülmek yaraşır sana, gülle donansın her yer. Dualarım sanadır, sanadır tatlı dilber. Dilerim tahtın olsun sevgi dolu gönüller. Evet değerli dostlarımız, gülmek herkese yakışıyor. Yeter ki sağlığımız, sıhhatimiz, mutluluğumuz yerinde olsun. Biz de diliyoruz ki her gününüz gülücüklerle geçsin ve

sonuna geldik. Yarın bu mikrofonda yeniden en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri 93 yılına götürüyoruz. Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend şarkısında Gönül Yazar'ı dinliyoruz. Sanatçının 1993 tarihli Kırmızı Gül'ün Alı Var isimli albümünden bir kayıtla hoşça kalın diyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında operasyon yapıldığını açıkladı. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başarısına dikkat çekti. Türkiye, alnının akıyla bir NATO zirvesi gerçekleştirdi, dedi. Cevdet Yılmaz, daha önce sert tartışmalar yaşanan NATO zirvelerinin aksine Ankara'da bir Avrupa-ABD dengesinin kurulduğunu da vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DAEŞ'in sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'ı vurdu, İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran, ABD'yi 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz, dedi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar.

saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. 43 il başkanını görevden alan CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu saat 14'te toplanıyor. Gündemde 9 il başkanının ihracına ilişkin tedbir kararlarına itirazlar bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent ile birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

İstanbul'dan yine güzel ve sıcak pazartesi gününden hepinize merhabalar efendim. Ben Murat Seçkin, yine sizlerle şarkıların renginde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bizlere teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan eşlik edecek. Sözü fazla uzatmadan güzel bir şarkıya kulak verelim. İlk dinleyeceğimiz eser Muzaffer İlkan'ın o çok sevilen Nihavend şarkısı. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın diyecek sanat güneşimiz Zeki Müren sizler için.

0: Bugün yine her zaman olduğu gibi şarkıların renginde değerli bir konuğumu ağırlıyorum efendim. Türk sanat müziği ses sanatçısı, koro şefi, değerli arkadaşım, sevgili Füsun Batum bugün bizlerle. Füsuncuğum, programımıza hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum Muratçığım.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen de iyisin gördüğüm kadarıyla.
0: Ben de çok iyiyim. Senin gelmenle daha böyle güzel olduğu, pozitif enerjiyle güzel bir program olacak inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum Muratçığım. Ben de seviyorum senin programına gelmeyi. Senin sıcak karşılaman, içten tavırların her zaman seve seve geldiğim bir program.
0: Çok teşekkür ederim. TRT Name dinleyicilerimiz seni tanıyorlar aslında. Yıllarca programlara katılıyorsun TRT'de. Bir de kısaca seni senden dinlemek isteyebilirler. Füsun Batum desek neler söylersin dinleyicilerimize?
1: Füsun Batum deyince ilk söyleyeceğim şey, çocuk yaşından beri Türk müziğine kendi çapında hizmet etmeye çalışan, Türk müziğini yaşatmaya çalışan bir Türk müziği askeriyim diyebilirim ben.
0: Ne güzel ifade ettin. Gerçekten Türk müziği askeri demek zaten Türk müziğini savunan ve onu sahiplenen bir sanatçı direkt akla geliyor. Sen de bunu çok iyi bir şekilde beceriyorsun, yapıyorsun yıllardan beri. Çok da emeğin var. Ben de teşekkür ediyorum sana. Türk müziğinin yaygınlaştırılmasında da senin de rolün çok fazla.
1: Umarım öyledir. Yani gerçekten umarım bir faydamız oluyordur. Dediğim gibi Türk müziğini kendi çapımızda ama doğru bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Korolarımızda unutulmuş, yıllardır fazla okunmayan o değerli şarkıları, değerli bestecilerin çok özel şarkılarını geçmeye çalışıyoruz. Yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Türk müziğini yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Zaten şu an Türk müziğini amatör korolar yaşatıyor. Birazdan onlardan bahsedeceğiz. Bu konuda da gerçekten yıllarca verilmiş bir emek var. Onların duygu ve düşüncelerini sen dile getireceksin. Ama öncelikle bir şarkı diyelim istersen. Sohbetimize biraz ara verelim. Ne dersin?
1: Ne güzel olur.
0: Evet. Efendim sohbetimize devam edeceğiz ama yine güzel bir şarkıya kulak verelim istiyorum. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Yılmaz Yüksel yazmış ve değerli bestekar Avni Anıl da Hicaz makamında bestelemiş. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin diyecek Aha Turuk sizler için efendim.

0: Efendim şarkıların rengi ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Füsun Batum ile birlikte devam ediyor. Füsuncum, bugün şarkıların renginde tam da programımızın konusu olan ve ismi olan şarkılardan bahsediyoruz. Şarkılar konusunu işliyoruz. Bir yandan da o güzel şarkılara kulak veriyoruz. Şarkılar deyince sen neler düşünüyorsun? Neler ifade ediyor senin için?
1: Şarkılar deyince Muratçım, şarkılar hayatın içinden. Her şey aslında. Hayallerimiz, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz. Çünkü hani ah bu şarkıların gözü kör olsun demiş ya Avni Anıl'ın o güzel şarkısında. Gerçekten öyle. Yani
0: Duygular

0: Hepsi olan en güzel ifade edilen şekil bence şarkı.
1: Kesinlikle öyle. Bir hüznümüzü şarkıyla yaşıyoruz. Çok mutlu olduğumuzda bunu şarkıyla paylaşıyoruz. Şarkılar benim için gerçekten her şey bir yaşam biçimi.
0: Aynı zamanda da ruhumuzun biçimi.
1: Öyle,
0: Değil mi?
1: öyle.
0: O halde güzel bir şarkı diyelim. Ne dersin yine?
1: Diyelim.
0: Bu güzel eseri senin sesinden dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi Yusuf Nalkes'e ait Kürdicazkar eser. Efendim değerli konuğum sevgili Füsun Batum seslendiriyor. Sizler için saymadım kaç yıl oldu, sen ellerin olalı diyecek.

0: Füsuncum, ağzına gönlüne sağlık. Güzel bir eserdir değil mi? Yusuf Nalkesen hocamızın.
1: Belki de en sevdiğim eseri desem yalan olmaz. Çok severim. Çok küçük yaşımdan beri beni çok etkilemiş bir eserdir.
0: Evet.
1: Yani halbuki çocuk yaşında bir insanın bu sözde ne bulacağını düşünüyorum şimdi. Yani sen ellerin olalı falan, ama ben bundan etkilendiğimde belki de 17 yaş...
0: Belki aşkını düşünmüş olabilirsin mesela.
1: İlkokul aşkım için düşünmüş olabilirim. Doğru söylüyorsun. Olabilir.
0: Sen Bursa'da yetiştin. Yurt dışında dünyaya geliyorsun ama Bursalı bir ailenin çocuğusun. Ve Bursa'da müzik hayatına başlıyorsun. Burada da konservatuarı bitiriyorsun. Biraz o günlerden bahsetsek neden söylersin?
1: Evet, Bursa tabii ki çok şanslı bir şehir diyorum ben musiki açısından, özellikle bizim dönemimizde. Gerçekten orada ilk musiki eğitimini Bursa Musiki Cemiyeti'nde başlamıştım. Çok önemlidir biliyorsun cemiyetler,
0: evet,
1: özellikle
0: çok.
1: Bursa Musiki Cemiyeti de önemli bir cemiyetti. Bildiğimiz isimlerin de yetiştiği. Daha sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda bir İpek Ses yarışmasına katılarak çok değerli Erdinç hocamla, Erdinç Çelikkol hocamla ilk tanışıklığım.
0: Evet.
1: Daha sonra yine rahmet olsun çok değerli hocam İnci Çayırlı ile devam etmemiz konservatuarda eğitim sürecine. Ve aynı konservatuarda daha sonra kadrolu öğretmen olarak göreve başladım. Hep musiki oldu benim hayatımda. Hiç kopmadım.
0: Evet.
1: İstanbul'a geldikten sonra da korolarımızda sürekli devam ettik. Dediğim gibi.
0: Kaç yıl oldu? Sen hoca olalı diyelim.
1: Kaç yıl oldu? Ne kadar yaşımız ortaya çıkacak olsa da 30'a çok az kaldı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bayağı yılları kovalıyor.
1: Evet, 30 yıla yaklaştık.
0: Maşallah. Yine güzel bir şarkıyla devam edelim programımıza. Hani az evvel çok severim dedin ya, bir örnek göstermiştin. Yine o şarkıları konu alan çok güzel bir şarkı. Amin Anıl Üstad'ın yine. Külliyeci Asker makamında bestelemiş. Sözlerini de Şahin Çandır yazmış. Şahin Çandır da benim öğretmenimdi biliyor musun?
1: Ne güzel.
0: Evet, ve rahmetle anıyorum kendisini. Şimdi o güzel şarkıya kulak verelim. Öyle dudak büküp hor gözle bakma diyecek sevgili Emel Sayın sizler için efendim.

0: Füsuncuğum, biliyorum son yıllarda bayağı çalışmaların yoğun. Korolardan bahsettik ama onun dışında sahne çalışmaların da çok yoğun gidiyor. Bir yandan da albüm ve single çalışmaların var. Klip çalışmaların oldu yeni. Bu tempoyu nasıl devam ettiriyorsun diyeceğim. Neler yapıyorsun?
1: Muratçığım, evet, yoğun bir sezon geçirdim gerçekten. Bir taraftan korolar, üç koro var. Bir taraftan sahne çalışmaları, bir taraftan yeni şarkılar.
0: Evet.
1: Yeni şarkıları hazırlayıp müzik severlerimize sunmak tabii ayrı bir tempo, ayrı bir uğraş. Ama işte yine nereye geliyoruz? Çok sevmeye geliyoruz. Yani müziği çok sevdiğimiz için yorulmuyoruz.
0: Gerçekten öyle. Bir yandan da öğrenciler yetiştiriyorsun. Amatör ruhlarla olmak da ayrı bir güzellik. Çünkü aynı hazzı ben de tattığım için yıllardan beri. Onlara bir şeyler öğretmek, onların bir şeyler alması bizi o kadar mutlu ediyor ki, onların nasıl şarkı söyleyeceğini, nasıl bir teknikle icra edeceklerini öğretmek ve onları duymak bizi son derece mutlu ediyor. Türk müziği adına da çok önemli bu. Çünkü repertuarları da genişliyor, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Özellikle tabii ki her yaş grubuyla çalışmaktan çok mutluyum. Ama gençlerle çalışmaktan belki bir adım daha önde,
0: Öndeyiz
1: ya
0: diyorsun.
1: daha da mutluyum. Çünkü yeni nesle bunu aktarıyor olmak, doğru bir şekilde onlara bunu anlatıyor olabilmek benim için çok büyük mutluluk.
0: Harika, gerçekten öyle. Gençlerimizin de Türk müziğine sahip çıkmaları çok önemli gerçekten. Efendim, yine bir müzik arası diyelim ve benim sesimden sözleri Şafak Nur Yalçın'a ve bestesi sevgili Soner Özer'e ait Nihavend Tango'ya kulak verelim. Terk edip gitmezdin sevgili beni diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin.

0: Murat'cığım, gönlüne sağlık. Harika, sesine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Füsun'cum, çok sağ olasın. Füsun'cum, dedik ya, son yıllarda müzik adına güzel şeyler yapıyorsun. Bunlardan birkaç tanesi de geçen ay çıkan single ve kliplerinle taçlandı. Özellikle ben o bir şarkı var ki hayran oldum ona gerçekten. İlerleyen dakikalarda ona yer vereceğiz. Gecenin Köründe şarkısına hayran kaldım. Biraz değişiklik yapıp pop tarzında seslendirmişsin şarkıyı ama çok enerjik ve eserde o kadar çok sürüklüyor ki insanı. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin dinleyicilerimize?
0: Evet, yeni çalışmam gayet hareketli, oryantal ritimle gerçekten insanı başka bir ruh haline.
1: Tam yaz şarkısı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, tam yaz şarkısı.
1: Hicaz makamında.
0: Hicaz makamında, Hicaz nameler. Zaten biliyorsun Türk halkı Hicaz deyince şöyle bir durur. Çünkü bizim ninnilerimizden bu yana, evet, kulağımızda olan, en yatkın olduğumuz, belki de en çok sevdiğimiz makam diyebiliriz Hicaz için. Hicaz namelerle, Ayla Çelik sözleriyle, yine Ayla Çelik Serdar Aslan ortak
1: çalışması,
0: bestesiyle çok güzel bir şarkı.
1: Vallahi çok beğendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ve her gün arabaya bindiğimde mutlaka dinliyorum.
0: Harikasın.
1: Gerçekten. Kutluyorum seni. Başarılarının devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, şimdi sevgili Füsun Batum'un sesinden az evvel bahsetmiş olduğumuz şarkılardan bir tanesine kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz eserin sözü ve müziğini Serdar Aslan üstlenmiş. Yalan olur diyecek değerli konuğum sevgili Füsun Batum sizler için.

0: Füsun'cum gönlüne sağlık. Çok güzel olmuş.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat'cığım.
0: Neler hissediyorsun? Dinleyicilerden almış olduğun tepkiler çok güzel olduğunu biliyorum. Bu konuda neler söylersin?

0: aynı şekilde. Salonun doluluğu, o alkış sesleri bizi daha zirveye çıkartıyor.
1: Tabii takdir edilmek. Çünkü biz bunu yaparken tamamen gönlümüzle, içimizdeki o müzik aşkıyla yaptığımız için. Zaten bizim için en güzel şey musiki severlerin, müzik severlerin bunu beğeniyor olması.
0: Evet, gerçekten öyle. Türk sanat müziği ölümsüz bir müzik. Özellikle klasik Türk müziği. Ancak günümüzde ne yazık ki çok değeri anlaşılmıyor gibi geliyor bana. Ayrıca gereken önem verilmiyor. Bu konuda senin düşüncen nedir?
1: Bu konuda sana katılıyorum. Evet, biraz geri planda kalıyor, kaldı. Yıllardır da böyle. Tabii popüler kültür, gençlerin daha çok bu popüler müziğe yönelmiş olması, genel anlamda bunun daha beğeniliyor olması. Fakat her zaman klasik Türk müziğinin, halk müziğinin de bir muhakkak kemikleşmiş bir kitlesi vardır.
0: Var, tabii ki.
1: Tabii keşke daha fazla kişi tarafından dinlense, kültürümüzün devamı açısından.
0: Özellikle gençlerimiz açısından diyorum ben. Bunu çok önemsiyorum, sen de önemsiyorsun biliyorum. Sözlerimizin başında da daha önce belirttik. Gençlerimizin Türk müziğine sahip çıkması çok önemli. Türk müziği derken Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve gerçekten bizim köklü bir müziğimiz var, tarihsel bir müziğimiz var. Bu misyonu da onların devam ettirmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Ama ben inanıyorum illaki muhakkak içlerinden bazıları bu görevleri üstlenecektir.
0: Füsuncuğum yine güzel bir şarkı var sırada. Yine o güzel sesinden dinleyeceğiz bu eseri de. Çok da meşhur bir eserdir. Rahmetle anıyorum kendisini. Gündoğdu Duran hocamıza ait. O meşhur eser. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın? Kısaca kara sevda diyecek. Değerli konuğum sevgili Füsun Batum sizler için efendim.

0: Ağzına sağlık Füsuncum. Bu arada Gündoğdu Duran hocamızın da geçen ay 14 Haziran'da ölüm yıldönümüydü.
1: Evet, 14 Haziran günü kaybetmiş çok değerli hocamızı.
0: Ve
1: Rahmetle anıyorum kendisini.
0: çok değerliydi. Aynı zamanda bir askerdi kendisi.
1: Evet.
0: Nurlarda yatsın. Çok eser bıraktı, çok iz bıraktı ve bu dünyadan göç etti. Sezon geçen ay bitti sanırım, değil mi Füsuncuğum?
1: Evet, son konserimizi Haziran'ın ilk haftası biz de verdik. Maltepe'de musiki severlere. Artık inşallah.
0: Dinlenme zamanı
1: Evet,
0: diyorsun.
1: şimdi herkes için biraz dinlenme zamanı. Yeni sezonda yeni şarkılarla inşallah yine buluşacağız.
0: Peki yeni projelerin var mı bu yıl, yeni sezonda?
1: İnşallah, umut ediyorum. Devam etmek istiyorum. Belki sonbaharda güzel, romantik bir şarkıyla merhaba diyebilirim.
0: İnşallah. Şimdi çok güzel bir şarkı var sırada. Anonim Gerdaniye Türkü. Yine değerli konu Füsun Batum'un sesinden dinleyeceğiz efendim. Yüce Dağ başında harman geç olur diyecek sevgili Füsun Batum sizler için.

0: Füsuncu, bu da çok güzel bir eser. Çok enerjik gerçekten.
1: Fıkır fıkır
0: Aslında çok
1: tam.
0: eski bir şarkıdır değil mi?
1: Evet,
0: Türküdür,
1: evet,
0: anonim
1: evet.
0: türkü. Çok güzel olmuş. Füsuncum, yine çok güzel bir eser var sırada. Yine şarkılarımızla ilgili. Çok da sevilen bir eser, Mahur makamında. Sözlerini Ülkü Aker yazmış ve İrfan Özbakır da Mahur makamında bestelemiş. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin diyecek Zuhal Eğilmez sizler için efendim.

0: Peki biraz da müziğin dışına çıkalım diyorum. Çocuklara dönelim. Çocuklar tabii bir yandan okuyorlar, bir yandan da sporla da ve müzikle de uğraşıyorlar.
1: Evet Muratçığım, kızımın çok müzikle profesyonel bir bağlantısı yok. O iç mimarlık tercih etti. Fakat yine de bir enstrüman, bir yan flüt üfledi.

0: Fakat oğlumda da bir basketbolcu olacağım ben anne diyor. Basket oynuyor. Aynı zamanda piyano çalıyor. Müziğe çok yetenekli
1: Harika.
0: olduğunu müzik öğretmeni söylüyor. Çok iyi bir kulağı, çok iyi de bir sesi var. Hatta okulunda koroya davet etmiş hocası. Sen koroya gelmelisin, sesin çok güzel demiş. O
1: Ne
0: ne
1: kadar
0: kadar
1: çabuk büyüdü değil mi?
0: hiç aynen yani o ne kadar sporcu olacağım dese de
1: Maşallah.
0: belli olmaz.
1: Değil
0: Belki
1: mi?
0: çok iyi bir ses sanatçısı da olabilir.
1: İnşallah. Biraz sen baskın geliyorsun galiba bu konuda. Baba herhalde sporcu olmasını istiyor gibi geliyor bana. Anne de müzisyen olmasını istiyor.
0: Aslında
1: Ortak noktada nasıl buluşuyorsunuz bilmiyorum ama.
0: bence ikisi de olabilir.
1: Değil mi? Bence de
0: Bunun
1: ikisi
0: için bir
1: olsun.
0: engel yok.
1: İkisi de çok güzel. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Her
0: Murat'cığım.
1: ikisini de çok öpüyorum. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ve şimdi çok güzel bir eser var sırada, Hicaz makamında. Sözlerini Aşkın Tuna yazmış ve bestesi de çok değerli hocamız Hüsnü Üstün'e ait. Kendisi şu an Ankara'da ve kendisine şifalar diliyorum. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Selamlarımızı gönderiyorum kendisine. Sen sevgini bana sakla diyeceğim. Sizler için efendim ben Murat Seçkin.

0: Füsuncum, şöyle saatime bakıyorum, yine bir programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum tekrar sana. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Çalışmalarında başarılar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum Muratçığım. İyi ki davet ettin ki bu güzel programda birlikte olduk. Gerçekten canım her zaman senin programların nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Gerçekten çok akıcı, çok sıcak, samimi. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum.
1: İnşallah.
0: Efendim, ben Murat Seçkin. Bugün de şarkıların rengini sizler için hazırlayıp sundum. Teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizleri Nami Frekansı'nda bekliyoruz.

diyor olacağız. Programımıza son olarak değerli konuğum sevgili Füsun Batum'un sesinden dinleyeceğimiz sözleri Ayla Çelik'e ve bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan ortak çalışmasıyla Hicaz makamında güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Gecenin köründe diyecek Füsun Batum sizler için. Haftaya buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: SRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Türk donanması uzun bir aradan sonra Suriye'nin Laski Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Orşamiral Ercüment Tatlıoğlu da ziyarete refakat ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu, bu bir destan gerçekten dedi. SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyen Cevdet Yılmaz, zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 ilde 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 43 il başkanının görevden alındığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu şu sıralarda toplanıyor. Toplantının gündeminde arınma söyleminden önce sevk edilen dosyaların yer aldığı belirtiliyor. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 48. oturumu gerçekleştiriliyor. Sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da bulunuyor. Duruşmada savcının mütalaasına karşı savunmaların alınmasına devam ediliyor. Görevinden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Dava çerçevesinde Bahçetepe hakkında rüşvet ve mal varlığını aklamak başta olmak üzere çeşitli suçlardan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi.

Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den canlı olarak sesleniyoruz size. Stüdyo Nami programımızı dinliyorsunuz efendim. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tonmeister'imiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Sanatçılarımız Belgin Erol, Gündoğdu, Emrah Yiğit ve Furkan Yavuz'dan şarkılar dinleyeceğiz bugün. Onlara kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şensesli, viyolonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yayın, Uda Erol Gönüldaş, kanunda Efe Kaşıkçıoğlu, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk solistimiz Furkan Yavuz geliyor mikrofona, Hicazkar makamında Bimen Şen'in şarkısıyla. Kırsa bin tel naz ile terk esaret eylemem, kıl kadar sevdayı zülfünden feragat eylemem.

Efendim, Hicazkar makamında yine nefis bir şarkı seslendirecek sanatçımız Furkan Yavuz. Eserin sözlerini Fuat Hulusi Demirel yazmış. Bir Saadetin Kaynak bestesi. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın.

çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Durmuş Kısaoğlu'nun klarnetiyle yapacağı Taksim Akabinde bestesi ve güftesi Sadi Hosses imzalı Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Sanatçımız Furkan Yavuz tek

Efendim şimdi sözlerini Hikmet Münir Evcioğlu'nun hayat verdiği Teoman Alpay'ın Nihaven şarkısını seslendirecek sanatçımız. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Furkan Yavuz'a. Efendim, Nihavend makamındaki seyrimiz devam ediyor. Mikrofona bu kez Emrah Yiğit geliyor. Ahmet Refik Altınay'ın şiirinden Mısırlı İbrahim Efendi'nin bestelediği şarkıyı seslendiriyor sanatçımız. Semalardan güneş hala inmiyor. Gönlüm mahzun, gözümden yaş dinmiyor.

Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Dilde yalnız dolaştım hep, gözyaşlarım dinmedi. Bestesi ve güftesi Osman Nihat Akın imzalı Nihaven şarkıyı seslendiriyor solistimiz.

Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sevgili Manolya Şenseslinin Viyolo ile yapacağı Taksim'e kulak vereceğiz. Akabinde Emin Onga'nın Hicaz makamındaki şarkısıyla Emrah Yiğit tekrar mikrofonda olacak. Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var diyecek.

Çok teşekkür ediyoruz. Yine Hicaz makamında bir şarkı seslendiriyor Emrah Yiğit. Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın şiirinden bestelediği şarkısını. Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi, badeye revnak verir canlar yakan gül bu sesi.

0: TRT Name.
1: Zamanda ilerlemeye devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.43 oldu kıymetli dinleyenler. Biz size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz. Evet, programımız Hüzzam makamında şahane bir eserle sürecek. Sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu seslendirecek bu eseri sizin için. Klarnetçi İbrahim Efendi bestelemiş, güftesini Sermet Efendi yazmış. Zamanı var ki her bezmim anarsın, beni bir gün olur elbet ararsın. Öncesinde Erol Gönüldaş kanunuyla taksim ediyor.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu şimdi Uşak makamında bir eser seslendirecek sizin için. Güfte Bekir Sıtkı Erdoğan, beste Selahattin İnal. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu ya da efendim. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Programımızı Ebru Özçengel hazırlamıştı. Tomay serimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda buluşana dek esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlikle ekonomik konuları ele alınacak. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'ta verilen ID kimlik numaralarının terör örgütünün içindeki sözde hiyerarşiyi ortaya koyduğu belirlendi. Buna göre bir

Görevden başlayan numaralar öncelikle örgütün sözde üst düzey sorumlularına verildi. Daha sonra örgüt tabanına açıldı. İlk 100 ID numarasının sahipleri arasında MİT kumpası davasının sanıklarıyla eski emniyet mensuplarının yer aldığı belirtiliyor. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalatla küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada, "Biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "Onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyaya örnek model olarak tanımladı. Şuşa Global Medya Forumu'nda konuşma yapan Aliyev, iki ülkenin yalnızca kardeş ve dost değil, aynı zamanda müttefik olduğunu da vurguladı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1780 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 18 ilde düzenlediği operasyonlarda da 80 kişi yakalandı. Bu kişilerden 59'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Davanın 44. duruşmasında tutuksuz tanık avukatlarının beyanlarının alındığı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Suat Yıldırım'ın yönettiği Uşak Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Ney ile Uğur Onuk yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinin yansımalarının değerlendirildiği belirtildi. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmelerle bölgesel güvenlik ve ekonomi konularının da ele alındığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi. İran'dan Trump'a yanıtsa gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyerek darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu, bu bir destan gerçekten dedi. Cevdet Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalatla küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada, "Biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı

Bakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "Onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler savunma ve askeri işbirliği ile yeni bir boyuta taşınıyor. Haziran ayında düzenlenen ortak hava tatbikatının ardından Mısır Savunma Bakanı Eşref Salim Zahir Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında işbirliğini öngören niyet mektupları imzalandı. Türkiye Boks Federasyonu yönetimi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı gösteren Türk Boks Milli Takımı'nın şampiyonluk kupası Bahçeli'ye hediye edildi. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla huzurlarınızdayız. Bugün ben Ayfer Er, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum birbirinden güzel şarkılarla sizlerle olacağım, sizler için seslendireceğim. Bugünkü programın yapımcısı Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve bugün bana eşlik edecek olan TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenkâr Sarp ve ritim sazda Erhan Bahçı bana eşlik edecekler. Ve ilk olarak Nihavet makamında Saadettin Kaynağ'ın çok güzel bir şarkısını seslendirdim sizler için. İkinci olarak Osman Nihat Akın'ın yine Nihavent makamında çok güzel bir şarkısı. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Nihavend makamındaki şarkılarımıza devam ediyoruz. Şimdi yine çok güzel bir şarkı, eminim sizler de eşlik edeceksiniz. Sözler Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum diyeceğiz.

Teşekkürler. Harika oldu. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi yine Nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Yine çok kıymetli, yaşayan çok büyük bestekarlarımızdan Erol Sayan'a ait. Şu gönlümü yaralayan

Teşekkürler. Evet, Nihavend şarkılarımız devam ediyor. Zeynettin Maraş'ın çok sevilen bir şarkısı. Gizli aşk bu. Söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Teşekkürler. Evet, Nihavend makamındaki şarkılarımızın sonuna geldik. Son şarkı, özel bir şarkı. Şu anda bana kemanla eşlik eden sevgili Aydın Varol'un babası. Çok büyük bestekar Necdet Varol'a ait. Çok güzel bir İstanbul karşılaması. Ben de ilk defa okuyacağım. Bu yaz gününde bunu okumak istedim. Böyle bir boğazda düşündüm kendimi. İnşallah buna böyle güzel.

Evet sevgili akustikname dinleyicilerimiz, Nihavend makamındaki şarkılarımızı bitirdik. Şimdi Kürdili Cazkar şarkılara geçiyoruz. Öncesinde Aydın Varol'dan güzel bir keman taksimi alacağız, geçiş taksimi. Okuyacağımız şarkı Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var.

Evet, sevgili Aydın Varol'a teşekkür ediyoruz. Yusuf Nakese'nin bu güzel Kürtçe asker şarkısı öncesinde yaptığı güzel Taksim için. Evet, şimdi yine çok kıymetli abimiz Zekai Tuncan'ın çok güzel bir şarkısı. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyeceğiz. Sözler Cemal Safi.

Şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de dinleyebilirsiniz. Ayrıca pazar günü de saat 18.05'te tekrar dinleyebilirsiniz TRT Name'den. Evet, şimdi yine Kürt Cazkar'la devam ediyoruz. Çok kıymetli hocamız bestekar Alaaddin Yavaşcan'ın güzel bir şarkısı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Evet, sevgili dinleyicilerimiz, şimdi güzel bir Kürdilici asker biraz hareketleniyoruz. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Ben de öyle, bunu bilir, sade gözden ırağız biz. Alev alev çarağız biz. Ayrılsak da beraberiz. Yusuf Nagihisse'nin bu güzel şarkısını okuyoruz.

Türk sanat müziğinin birbirinden güzel şarkılarını okuduğumuz bu güzel akustik nağme programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son iki hareket şarkı okumadan önce bugün bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı anons etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp, ritim sazda Erhan Bahçı ve ben Ayfer Er. Bugün sizlerle birlikteydik. Programımızın yapımcısı Oğuz Unutulmaz. Sesimizi size ulaştıran çok kıymetli arkadaşım, tonmeisterimiz Birsel Acar. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak hareketli iki şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul'dan merhaba, TRT Name'ye hoş geldiniz. Sevgili Name dostları, 13 Temmuz Pazartesi akşamındayız. Yeni bir haftayı başlatıyoruz. Temmuz ayının da tam ortasını bulmuş durumdayız. TRT İstanbul Radyosu Akşamın Sesi ekibi olarak sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Mikrofonda ben varım, Tayfun Öçal. Bu akşam yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca olacak ve 2 saat boyunca sizlerle canlı yayında buluşacağız. Çok güzel eserler dinleyeceğiz yine. Onlardan ilki Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı olacak. Yıldırım Gürses gelecek mikrofona ve kendi bestelediği güftesi Erkan Yurdaer'e ait eseri seslendirecek. Düşen bir yaprak görürsen

Beste ve güftesi Arif Sami Toker'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Emel Sayın'dan dinledik. Ey sevgili, hasretim sana. Şimdi Ahmet Kadri Rizeli kendi bestelediği bir eseri seslendirecek. Sözler Rüştü Okyar'a ait bu şarkıda. Mazideki günlerden, senden bana tek kalan.

Ahmet Kadri Rizeli'nin bestelediği bir eser daha dinlemiş olduk. Gül Yazıcı seslendirdi bu şarkıyı da. Güftesi Kutsal Göktürk'e aitti. Söylenmemiş, gizli kalan. Bu tango arasından sonra şimdi efendim Ahmet Özhan geliyor mikrofona. Erhan Parlat'ın yazıp bestelediği bir eseri seslendirecek sanatçımız. Ah aşk.

Yanıyorum, ölüyorum, babama haber verin. Mine geçili yorumuyla dinledik. Sezen Aksu'nun yazıp bestelediği bir eserdi efendim dinlediğimiz. Şimdi de Dilek Türkan gelecek mikrofona. Cengiz Onural'a ait Kalbimdeki Deniz isimli o güzel eseri seslendirecek.

Unutulmaz bu şarkı dediğin Nusret Yılmaz. Rast makamında bir eser dinledik. Efendim bestesi İlhami Güreş'in, güftesi Sıtkı Angınbaş imzası taşıyordu. Akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor. Saatlerimiz 19.30 oldu. Rast bir eser daha dinleyeceğiz. Bu kez bestesi İrfan Özbakır, güftesi Turhan Taşan'a ait bir şarkıyı Esra İçöz seslendirecek. Beni benden alıyor gözümdeki gözlerin.

Bir Yusuf Nalkesen klasiği Boş Çerçeve. Behiye Aksoy seslendirdi efendim. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Sırada Aşık Veysel'in dizelerinden Seyfettin Sığmaz'ın bestelediği Muhayyer Kürdi bir eser var. Güneri Tecer seslendiriyor. Kendim gurbet elde, gönlüm sıladı.

Osman Babuşçu'ya ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri dinledik Gizem Acar'dan. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman. Bu şarkıyla birlikte yayınımızın da sonuna geldik efendim bu akşam. Akşamın sesini dinlediğiniz için siz sevgili Name dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Eyüp Cacay'dı bu akşam ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı bu akşam yine Muhayyer Kürdi bir eserle yapacağız. Zekai Tunca kendisine ait o güzel şarkıyı söyleyecek. Daha şimdiden özledim. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Sevemiyorum, sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum. Aslında ben seninle yaradanı sevdim. Bir daha sevemiyorum, sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum. Aslında ben seninle yaradanı sevdim.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir Klasik Türk Müziği Saati programında sizlerle birlikte olmanın şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyola ile Neriman Güneş, Kanun Lafında Süyür, Utla Caner Altınbaş. Teknik yapım Eyüp Caca, tonmeisterimiz Barış Baykal. Ve program yapımcıları Çiğdem Işık, bendeniz Mustafa Doğan Dikmen, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Her ne kadar programımızın adı Klasik Türk Müziği Saati ise de bu akşam klasik eserlerden müteşekkil bir program yok. Sanatseverlerin rahatlıkla peyrevlik edebildikleri şarkıların üslup, güfte ve melodik bakımdan farklı icraları yer alacak bu akşam repertuarımızda. Aslında bu şarkıların birçoğunu müteahhit defalar peyderpey söylemişizdir. Ama bugün toplu olarak program süremiz el verdiğince gündeme getireceğiz. İlk şarkımız pek bilinen bir şarkı, pek meşhur bir şarkı. Düyek usulünde Hicaz makamında güfte şairi Vecdi Bingöl, bestekarı Saadettin Kaynak. Harun Reşit'in Gözdesi filmi için yazmış bu şarkıyı Saadettin Kaynak. Dolayısıyla filmin konusunu tahmin edebiliyoruz şarkıdan ama filmi bilmiyoruz maalesef. Ona erişemiyoruz. Meşhur şarkı Engin'de Yavaş Yavaş Günün Minesi Soldu mısra ile başlıyor. Güftede de farklılıklar var. Güftedeki farklılıklardan bahsetmeden önce Ustam Yavaşcan'ın bu şarkının orijinal haliyle 50'li yıllardaki içten dışa plaklara kaydını sizlere hatırlatmak isterim ama ulaşabileceğinizi zannetmiyorum. Bir radyo programından belki tesadüf edebilirsiniz. Yani sesli kaydı da var, sesli belgesi de var diyebilirim. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Gölgeler indi suya, kuşlar vardı uykuya. Gurbeti duya duya, bugün de akşam oldu. Su yürür fısıldaşır, gider yare ulaşır. Yolcu yolda dolaşır, bugün de akşam oldu. Şu son iki mısra ile alakalı fikrimi arz edeyim. Su uyur fısıldaşır denir. Beşinci mısrada. Halbuki uyuyan su niye fısıldaşsın ki? Uyuyor garip. Fısıldaşacak hali yok. Ama yürürken, yani akarken fısıldaşır. Dolayısıyla uyur fısıldaşır da bir mantığı yok. Mantık yok. Ne sebeple böyle girdi diyeyim repertuarımıza bilmiyorum. Sonra yolcu yolda yaraşır. Bugün de akşam oldu da bir emir kipi var. Yolcu yolda yaraşır. Hadi sen yoluna git. Burada bir emir kipi hissediyorum ben. Halbuki film icabı yolcu yolda dolaşır. Bugün de akşam oldu deyince o yolcu yolda dolaşıyor. O yolcu yolda bir şey arıyor anlamına geliyor. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu iki kelimeyle mana değişiyor. Güfte de böylece değişmiş. Ben bu şarkının film için yazıldığını zannediyorum. Çünkü Saadettin Kaynak'ın film müziği olarak bilinen birçok şarkısı aslında başka maksatla bestelenmiş ama filmlerde kullanılmış şarkılar. Ama bunun film için yazılmış olduğunu kuvvetle muhtemel tahmin ediyorum diyelim. Eğer filmi seyretsek veya filmi seyretmiş olsak daha net karar verebiliriz. Şimdi bu şarkıyı söyleyelim. Bu şarkının elimizdeki notası Saadettin Kaynak'ın el yazısından kopya edilmiş. Gerçi Saadettin Kaynak'ın el yazısı nüshada olsa elimizde rahat okuyabilirdik. Çünkü anlaşılır bir yazısı var Saadettin Kaynak'ın. El yazısından okuyoruz, söylüyoruz efendim. Sonra değişmiş tabii. Aranamesindeki hareketlerle, Necdet Yaşar'ın tarifiyle, darbuka tarrakalarıyla başka bir havaya bürünmüş şarkı. Ona da kötü demiyoruz. O da bir versiyon olarak değişik maksatlarla kullanılabilir. Ama bu şarkının orijinali bugün okuyacağımız tarzıdır. Buyurun efendim.

Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, ne kadar farklı aslında. Hem filmle alakalı sahneyi anlatıyor, hem de bambaşka bir üslup. Daha sonra gelişmiş olan tarzı kötü mü? Hayır, o da bir versiyon. Gelelim Şevki Bey'in Köçekçe sırasında bile okunan şarkısına. Sen bu yerden gideli ey sağ çizer mısrayla başlar ya. Güfte şairi Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade çok mersiye yazmış, çok ağıt yazmış. Neredeyse yazdığı ağıtlar ve mersiyelerle ünlü. Bir de çok evlat acısı çekmiş. Özellikle kendi evlatları için yazdığı ağıtlar ve bir de oğlu Nejat için yazdığı mersiyeler, ağıtlar var. Bunları bir kitapta birleştirmiş. Özellikle Nejat için yazdıklarını bir kitapta birleştirmiş. Çünkü pek genç yaşta vefat etmiş ama istikbal vaat edeceği belli olan sevimli bir çocukmuş. Dolayısıyla onun için pek yanmış Recaizade Mahmut Ekrem. Şimdi bu şarkının bendeniz Nuri Duygu Er'in yazmış olduğu Nüsa'dan icrasını yapacağım. Bu icra da yani köçekçi haline getirilmesinin sebeplerinden biri de şarkının bazı yerlerine ilave edilmiş amanlar ve saz partileri. Melodik yapısı o kadar müsait ki buna. Fakat şimdi okuyacağımız versiyonu, şimdi okuyacağımız tarzı dinlediğiniz zaman bir ağıt çıkıyor ortaya. Ama bu ağıt çok kolay, yani müzik cümleleri itibariyle çok kolay köçekçi.

geriye döndürülebilecek bir yapısı var. Şevki Bey'in ben bunu Köçekçi olsun için bestelediğini zannetmiyorum. Çünkü Recaizade Mahmut Ekrem'le dostlukları da var, arkadaşlıkları da var. Ama burada bazı melodik farklılıklar var, bazı perde farklılıkları var. Ki bu eser herkes tarafından bilinir zaten, Köçekçi hali. Köçekçe diyorum, şarkı Köçekçe değil aslında ama Köçekçe sırasında okunabilecek üslupta bir şarkı. Bu sebeple Köçekçi olarak tarif ediyorum. Köçekçe olması maksadıyla bestelenmemiş. Ama bu üsluba baktığınız zaman ortaya bir ağıt çıkıyor. Sen bu yerden gideli ey sağ çizer, seni söyler bana dağlar dereler. Gayreti ahım ile bağd inler, seni söyler bana dağlar dereler. Bu ikinci dörtlüğü okunmaz genelde. Bağ-ı aşkın cenneti hep solmuş, her taraf hüznü kederle dolmuş. Ben garip onlara bilmem ne olmuş, seni söyler bana dağlar dereler. Bu ikinci dörtlük şiirin aslında bir ağıt olduğunu daha net ifade ediyor. Evet efendim.

daha ağır bile okunabilir bu şarkı. Ama programımızda genel olarak ritmi fazlaca ağırlaştırmamak için bu gidere kadar yükseldim. Bundan daha yürük okunmaz, daha ağır okunabilir ama. Yani bu versiyonda bir ağıt havası seziliyor. Ama onu köçekçeleştirmek daha doğrusu çok basit. Bir aman aman lafzıyla ve bir saz süsüyle hemen bir versiyon doğu veriyor. Efendim, şimdi dinleyeceğiniz şarkı, saatimize bakıyoruz, 22.19. Gelen mesajları Hicaz makamı bittikten sonra söyleyelim. Şimdi okuyacağımız şarkı Selahattin Pınar'ın Mustafa Nafiz İrman bir dörtlüğünden bestelediği şarkısı. Pek meşhur bir şarkı bu da. Beste tarihi 1928 bu şarkının. Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Belki ruhum seni çılgınca severken ölecek. Yine sensin beni bir lahza şifaya bedecek. Efendim, bu şarkıyı ben Deniz 80'li yılların ilk yarısında zannediyorum. İnci Hoca'nın, İnci Çayırlı'nın evinde dinledim. Öyle evinde bir gün vardı radyodaki ablalarımızla beraber. Pek sevdiği için beni de davet etti. Orada bir gramofon vardı. Gramofonun üzerinde de bir plak vardı. O plakta bu şimdi söyleyeceğimiz şarkının plağıydı. Ben önce gramofonu hani dekor olarak orada duruyor zannettim ama çalışıyormuş. Hoca kurdu onu ve plağı çalmaya başladı. Tabii bildiğimiz şarkı ama farklı bir üslup, farklı bir versiyon. Özellikle ikinci mısra ve dördüncü mısrağında zamanda ve nakarattaki farklılık, sonradan süslenerek peyda edilmiş farklılık tabii garibime gitti benim. Hocam, bu şarkının notasını nereden edindiniz, böyle mi bu şarkı dediğimde, şarkının aslı budur, Selahattin Bey'den ben böyle meşkettim demişti. Daha sonra okuduğu gibi notasına da ulaştık hocanın. Bu okuyacağımız eserin şimdi önümüzdeki nota ilk basım notalarından biri. Yani zannediyorum el yazısı da var aynı versiyonda. Okuması biraz karışık diye basımı getirdim. Zannediyorum 40'lı yıllarda basılmış bu nota. Öyle tahmin ediyorum. Zaten Udi Selahattin Bey yazıyor bestede. Henüz tamburi olarak tanınmıyor. Güftede Mustafa Nafiz Bey olarak yazıyor. Fark edeceksiniz, bilinen bir şarkı. Ufak tefek bir fark ama ikinci mısradaki farkı hemen anlayacaksınız. Şarkının orijinali bu. Ha, bugün günümüze intikal eden yeni bir versiyonu, yani yeni versiyonu diyeceğim ona, veya ikinci versiyonu kötü mü? Hayır, çok güzel. Süslemeyle hangi sanatçı yaptıysa bunu Sabit Tur yapmıştır. Yapmış olduğu süslemeler daha sonra şarkının aslı haline gelmiş. Ama bu tarzı dönemin şarkı besteleme tarzı ve Selahattin Pınar'ın buna mümasil çok müzik cümlesi.

neleri var şarkılarında. Şimdi biz şarkıyı söyleyelim, siz de dinleyin. Her iki versiyonunu da özellikle duymadığınız belki bu versiyonu duymuş olun ama internette ararsanız eski icralardan, mesela İnci Çayırlı'dan belki bulabilirsiniz bu versiyonu. Evet.

Evet, yani eseri bilenler için fark hemen belli olmuştur diye düşünüyorum. Ama bu eseri bilmeyen bir Türk müziği sanatseveri yoktur herhalde. Şimdi saygıdeğer dinleyenlerimiz, programımıza gelen mesajları sizlere okuyayım. Çünkü eseri daha yumuşak icra etmek için Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısı için akort düşüreceğiz. Ve ondan sonraki şarkı için de aynı akorda devam edip daha sonra süpürde akorda devam edeceğiz. Efendim, Tuncel Erol Eskişehir'den selamları var. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli köyünden selamları var. Sıradaki eseri tüm dostlarım için rica ediyorum diyor. Bizden de armağan olsun. Selahattin Erzi Adana'dan yazmışlar. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri elbette Yıldız Hanım'a, siz yazmasanız da biz Yıldız Hanım'a sizin namınıza hediye edeceğiz zaten sıradaki eseri. Erman Şenermen yazmışlar. Merhabalar. Çeşme'den kucak dolusu sevgi ve selamları var. Mümkünse sıradaki eseri tüm sevenlerim için, bizler için ve çok değerli sanatçı büyüğüm Alparslan için ve sevgili Nadir Fidan için rica ediyorum diyor. Armağan olsun efendim bizden de. Alparslan'a hediye etmeyelim de Nadir Fidan'a hediye edelim. Biz Alparslan'a daha

Sonra hediyelerimizi sunarız. Rezan Çatalbaş, sevgili Rezan Hanım, iyi yayınlar diliyor Sakarya Serdivan'dan. Zeki Müren'in hayranıdır Rezan Hanım ama o Nihaven şarkısını çok özellikle istiyor, seviyor. Biraz daha arası olsun, onu tekrar okuyacağım onun için. Ama Zeki Müren'in ilk eseri olan Acem Kürdi şarkıyı da biz Çatalbaş ailesine armağan edelim. Emin Nadir Fidan yazmışlar Çeşme Ildır'dan. Sıradaki eseri Eşi Nurdan Hanım için Sami Saftakin, Östaş ve Nefçi ailelerine armağan eder misiniz demiş memnuniyetle. Özür dilerim. Seven Kurtboğan Saftakin yazmışlar. Biraz yazı alabilir miyiz? Okuyamadım. Evet, İzmir'den sonsuz sevgileri ve selamları var. Teşekkür ederiz. Radyoları başında bizleri dinlediğini yazıyor. Teşekkür ederim. Muharrem Yalçın yazmışlar. Tekirdağ Körfez Liman'dan yazmış. Efendim, güzel bir akşamın rengi. Akşamın rengi programı demiş ama böyle program yok herhalde. Bizim programımızdan bahsettiğini varsayıyorum. Özlemle dinliyoruz demiş. Sevgiler, Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın. Çok teşekkür ederiz. Vefalı dinleyicimiz hep yazar bize. Aliye Sayıner Didim'den yazmışlar. Ben Deniz'e ve sevgili Çiğdem'e hitapla programda emeği geçen herkese teşekkürleri var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Dinlediğiniz ve lütfedip yazdığınız için biz sizlere teşekkür ediyoruz. İbrahim Kaçar yazmışlar. Eskişehir'den selamları var. Evet. Adnan Önem, Aydın Karasu'dan TRT Name dostlarına selam ve sevgileri, saygıları var. Evet, teşekkür ederiz. Tesbihi gazımızı da aldıktan sonra. Handan Torpil Nefçi İzmir'den iyi yayınları var. İyi yayınlar diliyor. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri, bir eseri demiş, o sıradaki eseri demiş. Östaş ve Fidan ailesine armağan eder misiniz? Handan Hanım, okuduğumuz eserlerden birini seçin. Siz istediğinizi bizden yana da hem Östaş ailesine hem Fidan ailesine armağan edin lütfen. Aysel Hammaş, Ayvalık'tan selamları var. Evet, hep dinlediğimiz eserlerin orijinal versiyonlarıyla sizden dinlemek büyük zevk demiş. Teşekkür ederiz. Ben Deniz, verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorsunuz ama aslında bu bilgiler çok ortalıkta bir şeyler. Yani bunlara sadece bakmak ortaya çıkmaları için yeterli. Çok fazla bir gayret sarf etmiyorum doğrusu. Sadece notaları bulup sizlerle paylaşıyorum bu icraları. Yine de hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim. Ahmet Çubukçu'nun, evet, Ahmet Çubukçu'nun bir maili var. Belirttiğim iki karciğer şarkının not alınmasını ricasıyla demiş. Çok güzel eserler istiyorsunuz Ahmet Bey. Ama biz bu ara nedense isteklere pek az yer verir olduk ama hepsi kayıtlı bende. İlla ki okurum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için ve yazdığınız için. Herhalde şimdilik bu kadar Çiğdem. Peki. Devam ediyoruz efendim. Saatimiz 22.31. Şimdi Mustafa Nafiz Irmak'ın

üftesi üzerine arz ettim ya Selahattin Pınar'ın bestelediği meşhur Hicaz şarkı. Gönül yarasından acı duyanlar feleğin kahrına boyun eğermiş. Karabaht'ın cilvesine uyanlar bir gün olur muradına erermiş. Ben de çile çektim, gözyaşı döktüm, canana yalvardım, nice diz çöktüm. Şifasız yaramı dağlayıp söktüm, ağlayanlar bir gün olur gülermiş. Büyük bir ihtimalle Sabite Tur'un ilk icrasında yapmış olduğu süslemeler eserin aslı oldu, kaldı. Ama bu okuyacağımız versiyon aslında çok anlamlı saygıdeğer dinleyenlerimiz ve hakikaten hem Selahattin Pınar'ı anlatıyor hem dönemin şarkı besteleme şarkı yazma üslubunu ortaya koyuyor. Ama yetkin solistlerin özellikle bestekarların itibar ettiği solistlerin yapmış olduğu süslemeler daha sonra şarkının aslı haline geliveriyor. Kötü mü? Hayır, çok güzel. Elbette onları da çok güzel. Arz ettim ya, bugün orijinal versiyonunu söyleyeceğim. Kaldı ki bu versiyon yine Üstam Yavaşça'nın 50'li yıllardaki içten dışa plaklara kaydında mevcut. Yani sesli belgesi de var, yazılı belgesi de var. Zaten Selahattin Pınar'ın el yazısı değil ama onun paraf ettiği, onayladığı bir nota ve şu anda elimizde okuduğumuz nüshada Ustam Yavaşça'nın el yazısı. Aranamesi de orijinal zaten. Evet, bir küçük taksim olabilirse çok sevinirim.

Ne güzel bir versiyon değil mi? Ben çok seviyorum bu versiyonu. Elbette meşhur olmuş versiyonu da çok güzel. Yine yani bilmiyorum, emin değilim ama Sabit Atur'un süslemelerine çok benziyor. O tiz nevalara kadar çıkan süslemeler. Onunla şarkı bir değişik versiyon kazanmış ve çok da güzel olmuş ayrıca. Ama bunun da bilinmesinde, zaman zaman okunmasında fayda var. Evet efendim, şimdi gelelim. Özür dilerim. Bu arada sevgili Mithat Arısoy'un bir mesajı geldi. Bendenize hitapla ve emeği geçen canlara, hepinize arkadaşlar ve teknik yapım, sevgili program yapımcısı ortağım Çiğdem ve ton masterimiz Barış Baykal da dahil, özür dilerim tutuldum bir anda. Kalbi şükranlarımızı sunuyoruz demiş sevgili Mithat Arısoy. Mithat Arısoy Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Korosu'nun şef masteri, birinci kemanı. Sevgili arkadaşımız halk müziğinde de yetkindir ayrıca. Özellikle Burdur türkülerinde değil mi? Neriman Güneş Akalın'ın da hocası ayrıca. Ellerinizden öpüyor sevgili Mithat. İyi bir talebe yetiştirmişsiniz. Hem üslup bakımından hem ahlaken. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Efendim şimdi söyleyeceğim şarkı Zeki Müren'in ilk bestesi. 1949 yılında bestelemiş bu şarkısını. Ve akrostiş Zeki çıkıyor. Ama kendisinden önce girmiş radyoya 1950 yılında zannediyorum. 50 ya da 51 yılında. İlk Suzan Güven okudu.

bu şarkıyı yanlış hatırlamıyorsam isim olarak. Ve pek beğenilmiş şarkı. Beğenildikten sonra da zaten hemen notası yazılmış. Ve matbu notası basılmış. Fakat maalesef Zeki Müren notaya tabi olmadan yine mazur görün bu tabirimi, kafasına göre, üslubuna göre süslemelerle şarkının manasını değiştirmiş. Bu şarkıyı çok seviyorum ben. Derin bir mana var, güftede derin bir mana var ve arz ettim ya, Zeki Müren'in şarkıcılığını sevmem ama bestekarlığını çok önemserim. Dolayısıyla bestekarlığında, ifadesinde ruhunu ortaya koyduğu bir ustalık var. Ya bu şarkıda da bir imzası var aslında Zeki Müren'in. Keşke notaya tabi olarak, hiç notanın dışına çıkınmadan okunsa bu şarkı. Hayli anlamlı. Teknik olarak da dört yerde imzasını görüyorum ben. Yani bunu tabii şimdi burada izah edemem. Nota üzerinde bir akademik çalışma bu. İzah edilebilir. Hem güftede güftesi de kendisine ait. Bestede imzası var ve simetri yok. Mesela kendisi simetri kurmuş birinci mısra ile meyan arasında, ama birinci mısra ile meyan arasındaki aynı melodide farklılıklar var. Yani ustalıklı bir şarkı, velhasılı kelam ve imzalı bir şarkı. Pek sevdiğim bu şarkısını da bu versiyonuyla tekrar gündeme getireceğim. Programlarımızda müteaddit defalar okudum ama yine okuyacağım. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım, inan ki ben yine sana hayranım. Dönüşünde kurbanım der. Özellikle inan ki ben derken o yazmış olduğu müzik cümlesi çok yerli yerine oturuyor. Çok güzel ifade ediyor manayı. Evet.

Evet, şarkı tam notaya tam olarak tabi olunup çalınıp söylendiğinde bir manası var. Muzaffer Tetik, Almanya'dan sevgiler, saygılar, programınızı pür dikkat dinliyorum diye bana hitaben... estağfurullah, sayenizde gerçek klasik eserler dinliyoruz demiş ama... benim sayemde sadece üslup dinliyorsunuz. Yoksa eserler Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun her kanalında defaatle okunuyor. Defalarca okunuyor diyeyim. Daha doğru bir tabirle bizim programımızın üslubu gereği eserler biraz daha ortaya çıkıyor diyebilirim. Bu konuda tevazu.

yolunuzu göstermeyeceğim efendim. Çok teşekkür ederim Muzaffer Bey dinlediğiniz için. Ahmet Emin Madran yazmışlar. Şakir Madran ve değerli TRT Name sevenler için Saadettin Kaynak'tan bir eser çalarsanız sevinirim demiş. Saadettin Kaynak'tan bugün bir eser okuduk. Bakayım repertuarda başka var mı? Yok maalesef. Ama Saadettin var bir tane daha var. Sıra gelirse okuyacağız. Mine Akatay yazmışlar. Ordu'dan selamları var. İstediğiniz rast şarkı güzel bir şarkıdır. Not aldık. İnşallah bir vesileyle okuruz. İsmail Batı Fener Yolu'ndan bendenize selamları var ve TRT Name ekibine, değerli sayfa dostlarıma selamlar, sevgiler demiş. Herhalde bu kadar şimdilik. Evet. Efendim şimdi yine üzerinde konuşulması bir şarkı, konuşulması gereken bir şarkı. Güfte şairi Cenap Muhittin Kozanoğlu, Refik Fersan'ın 12 Nisan 1947'de bestelediği şarkısı. Meşhur rüzgar uyumuş aydalıyor her taraf ıssız. Yani bazen benim sinirden ne diyeyim size, yüreğim sızlıyor. Zannediyorum Refik Bey de yattığı yerde dört dönüyordur bu eserin icralarını dinlediğinde. Bir kere gereksiz çarpmalar ve hançere nameleri, ne diyeyim, vibratolar yapmak son derece yakışıksız. Yapanlar var. Çok duyuyorum, yapmayan yok zaten. Son derece sakin okunması gereken bir şarkı. Rüzgar uyumuş ay dalıyor her tarafı sız diye bir resim hayal edin. Bir film karesi düşünün. Bir akşam mehtabın olduğu bir gecede, ama bulutlar da var ki mehtap dalıyor. Bir köşkün, ahşap köşkün bahçesinde, yüksek çam ağaçlarını bulduğu ahşap köşkün bahçesinde sevdiğini çağırıyor. Yani gel, çıt bile yok, bak korkma benim bahçede yalnız. Ve diyor ve havanın durumunu tarif ediyor. Sakin bir ortam ve bir aşk şarkısı. Bu şarkıyı süsleme yaparak söylemek kadar şarkıya ve Refik Fersan'a ve Güfte şairine yapılabilecek başka bir hakaret var mı bilmiyorum. Özür dilerim, bu tabiri biraz ağır gelebilir size ama adlı adınca böyle. Şimdi şu anda önümüzdeki nota Refik Fersan'ın el yazısı, nüshası. El yazısı, altında da imzası var. Beste tarihi de yazıyor altında. Münir Bey bunu rüzgar uyumuş değil de mehtap uyumuş şeklinde okumuş. Ve ısrarla ikincisinde de mehtap uyumuş diyor. Birincisinde yaptığı yanlışı ikinci defa tekrarladı mı? Özellikle mi tekrarladı, yoksa şiirde böyle bir şey mi var bilmiyorum ama şiirin orijinaline ulaşamadım. Yani sadece bir dörtlük var elimizde. Mehtap uyumuş da anlamlı aslında. Çünkü mehtapla ay farklı şeyler. Ay başka bir şey, mehtap başka bir şey edebiyatta. Başka manalar taşır, başka anlamlar yükler mısralara. Mehtabın uyuması, ayın dalması başka bir şey. Bunu böyle düşünüyorum doğrusu ama daha akla yakını rüzgarın uyumuş olması. Yani rüzgarın artık kesilmiş olması. Akşam rüzgarı da kesildi. Bak ay da dalıyor, her taraf ıssız. Mehtap da dalıyor, yani dolayısıyla hep kimse bizi görmez diyor. Ama ikinci mısranı biz hep "Ey ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız" diye söyleriz. Halbuki şiirde "Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız" diye devam ediyor. Bu da anlamlı. Bir de "ölgün bakıyor varsa henüz bir iki yıldız" diyorlar. Nasıl büyük bir saçmalık anlamıyorum. Ama ölgün yıldız bakar mı ışır mı yahu, elinizi vicdanınıza koyun. Ölgün ışır mı? Yani belli belirsiz ışık mı saçar, yoksa belli belirsiz bakar mı? Siz varın, siz karar verin. Sonra "bak çıt bile yok, korkma benim bahçede yalnız" diyorlar. Bak ne demek ya? Yani özür dilerim bu tabiri kullandığım için de, konuşma tarzımdan dolayı da özür dilerim ayrıca, ama "bak çıt bile yok" demek ayrıca bir işaret, bir emir kipi, daha amiyane bir tabir gibi geliyor bana. Halbuki çağırıyor, gel çıt bile yok, bak gel, hiç ses yok ortada. Değil mi? "Bak çıt bile yok" yani aslında çıt varsa da sen duyamazsın zaten. Yerine de mi koyuyor nedir anlamadım. Velhasılı kelam saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şiiri Refik Fersan'ın yazdığı gibi okuyacağım. Münir Bey'e tabi olmayacağım. Refik Fersan'ın yazmış olduğu elimizdeki belge esastır. Belgeye tabi olacağım. "Rüzgar uyumuş ay dalıyor her tarafı sız. Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız. Gel çıt bile yok korkma.

benim bahçede yalnız. Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız. Işıyor efendim, ışıyor, bakıyor değil. Buyurun efendim. Aran abisi de orijinal, bilindikten biraz farklılık var. Özellikle saz paylarında. Buyurun.

Yani Nuti'yi göre göre birincisinde ilk defasında o Hüseyin'i perdesini yine neva bastım ama ondan sonra ısrarla düzelttim. Evet, yani hücrelerimize kadar işlemiş bir üslup. Bunu da kız akorttan mı söyledik? Peki. Bir başka sefer bunu süpürdü akorttan okuyalım. Evet. Şimdi saygıdeğer dinleyenlerimiz, önce bir saatimize bakıyoruz. 56, 4 dakikamız kalmış. 4 dakikamız kalmış. 4 dakikada ben ne bu konuya girebilirim? Hadi okuyalım bakalım. Meşhur benzemez kimse sana tavrına hayran olayım. Bir ses lütfen. Bu

0: Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, bu haftada programımız nihayete erdi. Bir sonraki hafta sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada tekrar buluşabilmeyi niyaz ediyoruz. Hoşça bakın zatınıza saygıdeğer efendilerim. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Çün bahar eyyamı geldi, oldu yaz. Gonca açmış, bülbül olmuş, namesaz. Nevcivanım, seyre çık, eğlen biraz. Gonca açmış, bülbül olmuş, namesaz. Reşat Paşa'nın dizelerini, Şevki Bey'in Sabah makamındaki eserini Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Eserin başında da yine Ankara Radyosu saz sanatçılarından Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum her gece olduğu gibi. Bu gece sizler için Sabah ve Suzinak makamında eserler hazırladım. Dinleyeceğimiz ikinci Sabah eser Aleko Bacanos'un bir bestesi. Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Öyle bir afeti yektayı emelsin meleğim, bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim. Akıtan gözyaşını payine bir secde derim, bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim.

Tahir Engin İçözlü, Doktor Ali Paşa'nın sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin Sabah şarkısında dinliyoruz. Neydin güzelim sen, güzelim dün gece neydin? Ateş gibi, afet gibi bir korkulu şeydin. Takat komadın sen beni bir yay gibi eğdin. Neydin güzelim sen, güzelim dün gece neydin?

Sufi Ziya Özbekkan'ın Sabah makamındaki Ağır Semai var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Ağlarım, ağladığım yâre numayan olmaz. Aşıkın kalbi yanar, didesi giryan olmaz. Bu büyük derde düşen maili derman olmaz. Zevki vaslınla ölen fariki hicran olmaz.

Güftesini Fatine Talay'ın yazdığı, Zeki Arif Ataergin'in sabah eserini Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Bir nigah et kahriyle sen bakma Allah aşkına, sarı giyme bir daha, gül takma Allah aşkına. Kimseyi gönlüm misali yakma Allah aşkına, sarı giyme bir daha, gül takma Allah aşkına.

Güftesini Sami Paşa'nın yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın sabah şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Semti dildare bu demler güzelin var mı sabah? Dili hasret zedeye nev haberin var mı sabah?

Güftesi ve bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait sabah eseri Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz. Bir esmere gönül verdim, firakiyle arttı derdim. Benim olur diye sevdim, yanağı gül, saçı sümbül, aşıkı çok şuh Levent'im.

Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait sabah şarkıyı Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Güle sorma, o bilmez aşkı, sevdayı, neşeyi. Lale'ye sor, Çiğdem'e sor, mor menekşeye sor. Neşeli ol, kara gözlüm, şirin sözlüm, gel bana, daima gül, şarkı söyle, oyna.

Yıldızlar Altında programımız Suzin Ak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kemani Tatyos Efendi'nin Suzin Ak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu ses sanatçıları Selaniki Ahmet Efendi'nin Suzin Ak şarkısını seslendirecekler. Bir günah ettimse cana, Suzin Ak oldum yeter. Sağ iken öldüm, Arap oldum, helak oldum, yeter. Pâ-i âyâre serildim, sanki hak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Sıradaki Suzinak eserimiz Udi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait, Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah. Vuslat sözünü yad ederim dem bedem eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Mehmet Şafağı Gavsi Baykara'nın Suzinak şarkısında dinliyoruz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Güftesini Rifat Ayaydın'ın yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısını Güler Göksel'den dinliyoruz. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye.

Latif Efendi'nin Suzin Ak şarkısı var sırada. Perihan Altındağ Sözeli'nin eski bir plak kaydından sunuyoruz. Benim yarem gibi yare bulunmaz, bulunmaz derdime çare bulunmaz. Ne merhem kâr eder, ne de teselli, bulunmaz derdime çare bulunmaz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden buluşabilmeyi diliyorum siz kıymetli dinleyenlerimizle. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak eseri. Necmi Rıza Ahıskan'ın yorumundan dinliyoruz bu son eserimizi. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Kalbimin üstüne yat, cana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Hoşça kalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla huzurlarınızdayız. Bugün ben Ayfer Er, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum birbirinden güzel şarkılarla sizlerle olacağım, sizler için seslendireceğim. Bugünkü programın yapımcısı Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve bugün bana eşlik edecek olan TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçı bana eşlik edecekler ve ilk olarak Nihavet makamında Saadettin Kaynağ'ın çok güzel bir şarkısını seslendirdim sizler için. İkinci olarak Osman Nihat Akın'ın yine Nihavent makamında çok güzel bir şarkısı. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Nihavend makamındaki şarkılarımıza devam ediyoruz. Şimdi yine çok güzel bir şarkı, eminim sizler de eşlik edeceksiniz. Sözler Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum diyeceğiz.

0: Teşekkürler. Evet, Nihavend makamındaki şarkılarımızın sonuna geldik. Son şarkı, özel bir şarkı. Şu anda bana kemanla eşlik eden sevgili Aydın Varol'un babası, çok büyük bestekar Necdet Varol'a ait çok güzel bir İstanbul karşılaması. Ben de ilk defa okuyacağım. Bu yaz gününde bunu okumak istedim. Böyle bir boğazda düşündüm kendimi. İnşallah buna böyle güzel bir klip de
1: Bir yaz
0: çekeriz.
1: esintisi
0: Evet,
1: olarak gelsin ondan
0: geldi.
1: inşallah.
0: Evet.

Evet, sevgili Aydın Varol'a teşekkür ediyoruz. Yusuf Nakese'nin bu güzel Kürtçe asker şarkısı öncesinde yaptığı güzel Taksim için. Evet, şimdi yine çok kıymetli abimiz Zekai Tuncan'ın çok güzel bir şarkısı. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyeceğiz. Sözler Cemal Safi.

Türk sanat müziğinin birbirinden güzel şarkılarını okuduğumuz bu güzel akustik nağme programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son iki hareket şarkı okumadan önce bugün bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı anons etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Erhan Bahçı ve ben Ayfer Er. Bugün sizlerle birlikteydik. Programımızın yapımcısı Oğuz Unutulmaz. Sesimizi size ulaştıran çok kıymetli arkadaşım, tonmeisterimiz Birsel Acar. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak hareketli iki şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Kuş dili bilmez idim, şakıdım, bülbül oldum. Rast makamındaki sevilen türküde Metin Everest bizlerle birlikteydi. Evet, yine rast makamında bir şarkı var sırada. Selahattin İnal'ın güftesi Yusuf Nalkesen'e ait şarkısını dinleyeceğiz. Uzun zamandır televizyon ekranlarında görmesek de gerek Türkiye'de gerek yurt dışında aktif sanat çalışmalarına devam eden sevgili Yıldırım Bekçi seslendirecek bu şarkıyı. Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile.

Kalbime gir, bahar ol, yüreğim tazelensin. Beste ve güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait rast şarkıyı Zeki Eroğlu bizler için seslendirdi. Efendim, kalbimize her giren baharı, tazeliği getirir mi şüpheli. Ancak biz her şeye rağmen sevmeye, temiz duygularla, saf duygularla sevmeye devam edelim. Evet, şimdi zaman tünelinde 1997 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu bir İrfan Özbakır şarkısını dinliyoruz. Rast makamındaki eserin sözleri ise Mehmet Erbulan'a ait. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Beste ve güftesi Neveser Kökteş'e ait Mahur makamındaki şarkıyı güncel bir düzenlemeyle 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem albümünde seslendirmiş olan Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Biliyorsunuz programımızda bu sevilen şarkıları zaman zaman orijinal halleriyle 70'li 60'lı yıllarda seslendirilmiş versiyonlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman ise güncel düzenlemelerle paylaşıyoruz efendim. Geçmişi bugünle buluşturuyoruz. Şimdi yine 1993 yılına uzanalım, zaman tünelinde biraz geriye doğru gidelim ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıbağır isimli albümünde seslendirdiği bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak verelim. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Ah Yasemen, saçlarını her gece okşar tararım.

Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, sevenle oyun olmaz. Evet efendim, Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Rast şarkısını dinledik. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı seslendirdi. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın albümünden bir paylaşımdı bu şarkıda. Yine Rast makamında bir şarkı var sırada. Zaman yolculuğumuz Sevim Tuna'yla devam ediyor. Bir Cevat Ultanır bestesi. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın. Yani bir diğer adıyla Bağdat yolu sizlerle.

İlk olarak 1968 yılında bir 45'lik plağın bir tarafında yayınlanan bu sevilen Suat Sayın şarkısını Nesin Sipahi'nin 1996 yılında seslendirmiş olduğu kaydıyla sizlerle paylaştık. Evet efendim, bu güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın son bölümlerine yaklaşıyoruz. Şimdi ise nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Avni Anıl bestesi Güfte Fethi Dinçer'e ait ve değerli sanatçı Medi Haşen Sancakoğlu seslendirecek. Kaderimde hep güzeli aradım.

Beldistik men Akın Özkan'ın Nihavend eseriyle bize seslendi. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik. Açık kumral saçlarıyla, koyu siyah gözleriyle sevgilimdi, her şeyimdi. Unutmadım, unutamam. Bu güzel şarkının ardından Nihavend makamındaki şarkılarda şimdi bir Necdet Varol bestesine kulak vereceğiz. Ve Türk musikimizin duayen sanatçısı 1966 yılından bu yana o güzel sesiyle şarkılarıyla Türk müziğine bir ömür vakfeden sevgili Tülay Canik bizlerle birlikte olacak.

0: sen.
1: Samime Sanay'ın 1993 tarihinde yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden Bir Gün Doğdu Duran şarkısı dinledik. Gözleri aşka gülen taze Söğüt Dalısın. Nihavet makamındaki bu şarkı Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Sevgili TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir Amir Ateş bestesini dinliyoruz beraberce. Bu unutulmaz eserin güftesi ise Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın.

Küftesi Muhammed Yılman'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı Erol Bingöl imzalıydı. Ve sanatçının ilk olarak 1990 yılında yayınlanan Beni Sevmeni İstiyorum isimli albümünde seslendirmiş olduğu şarkıyı bu haliyle güncel bir düzenlemeyle dinledik. Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyor. Küftesi Rüştü Şarda imzalı bir Selahattin Erköse bestesi var sırada. Nazlı Kanaat'in TRT Solo albümler serisinde 2011 yılında seslendirmiş olduğu çok sevilen bir şarkı bizlerle. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrümün ilk baharı. Efendim, hazin sonları bize anlatan bir şarkı ama diliyoruz tüm seven kalpler ruh eşleriyle karşılaşsın, sevdiği kalplerle birleşsin. Evet, bir Taner Şener bestesi dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Gönül Gündüz seslendirdi. Yayınımız devam ediyor. Pelin Uyanıker konuğumuz olacak şimdi de. Kutlup Ayaslı'nın güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bize seslenecek. Sen Nisan'sın daha, ben sarı Eylül. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül.

Adım adım ümit verdiğim yollar gönül isterdi ki böyle bitmesin. Meral Şengüler yine bir Kutup Ayası şarkısıyla bizlere seslendi. Moğer Kürdi eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Evet, birlikteliğimizin bu dakikalarında 1988 yılına uzanacağız ve Ahmet Özcan'ın Gel isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğul şarkısı dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkının güftesi ise Yalçın Benlican imzalı. Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu? Sevenin sözünde sitem var diye nazını çekmeden küsmek olur mu?

Yıldırım Gürses'in 2004 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünden sanatçının beste ve güftesi kendisine ait şarkıyı dinledik. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi Nihavend şarkılarla devam edeceğiz ve zaman şeridinde şimdi 1992 yılında bir mola vereceğiz. Zeki Müren'in Sorma isimli albümünden bir Selahattin İnal bestesi dinleyeceğiz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan. Beste ve güftesi Rıdvan Tandoğan'a ait Nihavend makamındaki eseri Yıldırım Bekçi'den dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken, şimdi yine çok sevilen bir şarkıya kulak vereceğiz. Türk müziğine sayısız eser armağan etmiş çok kıymetli bir bestekar Avni Anıl şarkısı. Bu vesileyle Avni Anıl'ı da bir kez daha analım, zira kendisiyle çok kısa bir süre de olsa henüz küçük yaşlarda beraberce tanışma, aynı sahnede şarkılar söyleme şansına erişmiştim. Ne mutlu ki Türk müziğini daha henüz o yaşlarda çok değerli bestekarlar, çok kıymetli sanatçılar sayesinde tanıdım. Avni Anıl Hoca da onlardan biriydi. Evet, Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısını yine çok değerli bir sesten dinliyoruz. Nesin Sipahi bizlerle. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Ayşegül Durukan bizlerle birlikteydi. Sanatçının Gitti de Gelmeyi Verdi isimli albümünden Güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık'a ait çok sevilen bir şarkıyı dinledik. Gülmek yaraşır sana, gönlünde açsın güller. Gülmek yaraşır sana, gülle donansın her yer. Dualarım sanadır, sanadır tatlı dilber. Dilerim tahtın olsun sevgi dolu gönüller. Evet değerli dostlarımız, gülmek herkese yakışıyor. Yeter ki sağlığımız, sıhhatimiz, mutluluğumuz yerinde olsun. Biz de diliyoruz ki her gününüz gülücüklerle geçsin ve en özel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın bu mikrofonda yeniden en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri 93 yılına götürüyoruz. Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend şarkısında Gönül Yazarı dinliyoruz. Sanatçının 1993 tarihli Kırmızı Gül'ün Alı Var isimli albümünden bir kayıtla hoşça kalın diyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle.